Beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık, sen delisin. Sen beni bırakıp böyle

bile gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezsin.

deli. Sen misin her şeyi silmekten bahseden? Böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var, yine bana...

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

ettiğin bu hasret, nasıl dersin unut, hiç tanışmamış farz et. Unutmaya gücüm yok sevgilim sen.

0: saatte de
1: cümle alem burada.
2: Bir tane daha bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir t

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derecan.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi.
2: Alem Efendi.
0: Cümle alem burada.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyi miyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Girne'deki gemi faciası koalisyonu sarstı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, feribot kazasına ilişkin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldı. Hükümet ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi'nin de lideri olan Arıklı, kararın ardından hükümetten çekildi. Bunun siyasi bir karar olmadığını vurgulayan Üstel, böylesine ağır bir soruşturma sürecinde herhangi bir şaibenin oluşmasına izin veremeyiz dedi. Öte yandan Girne'de batan gemideki kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı. 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti yapılacak. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve 10 mürettebata halen ulaşılamadı. Çarpışan iki geminin son telsiz konuşması da ortaya çıktı. Kayıtlarda Tuğberk İmamoğlu'nun al suya, iskeleye kır dediği anlaşılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Spor taraftarlığına ilişkin araştırmaya tepki gösterdi. Terörsüz Türkiye hedefini barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur diyen Bahçeli, çalışmanın bölücülüğü zinde tutmaya hizmet ettiğini söyledi. Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya, TikTok'ta yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Çift halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamakla suçlanıyor. İstanbul Zeytinburnu'nda aracından inerek yaya geçidinden geçen bir adamı darbeden sürücünün ehliyeti iptal edildi. Aynı zamanda sürücüye 185 bin TL para cezası verildi. ABD Başkanı Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. Öte yandan İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve kurallara uymayan 11 gemiyi daha kara listeye aldığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının kayıtlara geçen en büyük ikinci ve şimdiye kadar görülen en hızlı yayılan salgın olduğunu bildirdi. Salgın nedeniyle ölenlerin güvenli bir şekilde defnedilmemesinin bulaşmayı körüklediği belirtiliyor. Haberler bitti.
0: Müzik devam ediyor.

0: gerisi kolay.
1: Alem Efendi, birazdan.
2: Belki üstümüzden bir kuş geçer, kanadından bir tüy düşer.
1: Birazdan.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: ev tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde FIBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun. Afiyet olsun.
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
5: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsunuz.

Merhaba, ben Derya Ulu. Şımarık şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Alem Efendi, birazdan.
2: Seninki sevgi değil, seninki aşk değil, seninki gönül oyunu, şu halime baksana.
1: Birazdan.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
5: Vakıfbank.
6: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve

0: Mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
1: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklam.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Hepsi Pro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel

0: fırsatını kaçırma.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Getir, bir mutluluk getir.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
10: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
11: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
12: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7 bin liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
13: Saat 8. Bu bir reklamdır.
14: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
15: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
14: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
15: Allah'tan.
14: Sigortadan hallederiz.
15: Sigortadan halledemeyiz.
14: Niye halledemeyiz?
15: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
14: Ama?
16: Ama dememek için ama sigorta.
17: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Girne'deki gemi faciası koalisyonu sarstı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, feribot kazasına ilişkin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldı. Hükümet ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi'nin de lideri olan Arıklı, kararın ardından hükümetten çekildi. Bunun siyasi bir karar olmadığını vurgulayan Üstel, böylesine ağır bir soruşturma sürecinde herhangi bir şaibenin oluşmasına izin veremeyiz dedi. Öte yandan Girne'de batan gemideki kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı. 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti yapılacak. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve 10 mürettebata halen ulaşılamadı. Çarpışan iki geminin son telsiz konuşması da ortaya çıktı. Kayıtlarda Tuğberk İmamoğlu'nun al suya, iskeleye kır dediği anlaşılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Spor taraftarlığına ilişkin araştırmaya tepki gösterdi. Terörsüz Türkiye hedefini barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur diyen Bahçeli, çalışmanın bölücülüğü zinde tutmaya hizmet ettiğini söyledi. Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya, TikTok'ta yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Çift halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamakla suçlanıyor. İstanbul Zeytinburnu'nda aracından inerek yaya geçidinden geçen bir adamı darbeden sürücünün ehliyeti iptal edildi. Aynı zamanda sürücüye 185 bin TL para cezası verildi. ABD Başkanı Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. Öte yandan İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve kurallara uymayan 11 gemiyi daha kara listeye aldığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının kayıtlara geçen en büyük ikinci ve şimdiye kadar görülen en hızlı yayılan salgın olduğunu bildirdi. Salgın nedeniyle ölenlerin güvenli bir şekilde defnedilmemesinin bulaşmayı körüklediği belirtiliyor.
18: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
17: Beşiktaş, Alanya Spor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor, Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki santrafor Franculino'yu kadrosuna kattı. Bordo Mavililer, Gineli futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Danimarka'nın Nord

0: Çelen takımı ise Galatasaray'dan ayrılan Victor Nelson'u renklerine bağladı. 27 yaşındaki stoperle 4 yıllık sözleşme imzalandı. Fili'nin sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 17 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 16 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 41 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 7 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Adana 37, Kayseri 30, Trabzon 27, Erzurum 28 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Ben deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
4: Reklam.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Ben seni ölesiye sevdim inan. Sana uzak olmaya katlanamam.
0: Birazdan.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sanpet istasyon

0: aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Bilim insanları sevginizi günde 22 dakika öpün, ömrünüze 7 yıl katın demiş.
1: Güzel haber, detaylandıralım.
0: Detay gerek yok. 22 dakika öp diyor işte oğlum.
1: 22 dakika nasıl öperiz ya sevgilimizi ya da işte eşimizi?
0: Kesintisiz değil.
1: Kesintisiz 22 dakika. Ha, gün içerisinde toplam 22 dakika.
0: Yani eşinizi, sevginizi 22 dakika öpün, 7 yıl ekleyin ömrünüze diyor.
1: Hadi bakalım, hayırlısı olsun. 22 dakika boyunca durmaksızın.
0: Durmaksızın değil
1: İsteğe
0: oğlum.
1: İsteğe bağlı.
2: Onu demiyor haber.
1: Tamam,
2: haber total bir, diyor total.
1: Haber bir şey demiyor ama. İsteğe bağlı. İstersen sen tekte 22 dakikayı vur. Tekte vur. İstersen.
0: Tekte vur ne ya, ne biçim tabi.
1: Öp ya. Dakika tut, sürekli öp yanaktan. Bir yanaktan.
0: Öperim.
1: Bir Ötcan gelir mi Ötcan?
0: Ötcan.
3: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma.

0: Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Satın alma dairesi başkanı, eski mali işler daire başkanı ve kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında bulunduğu üst düzey bürokratlar gözaltına alındı. Girne'deki gemi faciası koalisyonu sarstı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, feribot kazasına ilişkin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldı. Hükümet ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi'nin de lideri olan Arıklı, kararın ardından hükümetten çekildi. Bunun siyasi bir karar olmadığını vurgulayan Üstel, böylesine ağır bir soruşturma sürecinde herhangi bir şaibenin oluşmasına izin veremeyiz dedi. Öte yandan Girne'de batan gemideki kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı. 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti yapılacak. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve 10 mürettebata halen ulaşılamadı. Kayıp denizcileri arama çalışmaları sürüyor. Çarpışmadan hasar almadan kurtulan Asu gemisi ise Silivri açıklarında bekletiliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Spor taraftarlığına ilişkin araştırmaya tepki gösterdi. Terörsüz Türkiye hedefini barış, huzur ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur diyen Bahçeli, çalışmanın bölücülüğü zinde tutmaya hizmet ettiğini söyledi. Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya, TikTok'ta yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Çift halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamakla suçlanıyor. İstanbul Zeytinburnu'nda aracından inerek yaya geçidinden geçen bir adamı darbeden sürücünün ehliyeti iptal edildi. Aynı zamanda sürücüye 185 bin TL para cezası verildi. ABD Başkanı Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. Öte yandan İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve kurallara uymayan 11 gemiyi daha kara listeye aldığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının kayıtlara geçen en büyük ikinci ve şimdiye kadar görülen en hızlı yayılan salgın olduğunu bildirdi. Salgın nedeniyle ölenlerin güvenli bir şekilde defnedilmemesinin bulaşmayı körüklediği belirtiliyor.
0: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş, Alanya Spor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor, Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki santrafor Franculino'yu kadrosuna kattı. Bordo Mavililer, Gineli futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Danimarka'nın Nordsjælland takımı ise Galatasaray'da

0: Kulüpten ayrılan Victor Nelson'u renklerine bağladı. 27 yaşındaki stoperle 4 yıllık sözleşme imzalandı. Fili'nin sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 21 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 44.688, yarım altın 22.419, çeyrek altın 11.223, gram altın ise 6.874 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 16 dakika. Çekmeköy-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 8 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Adana 37, Kayseri 30, Trabzon 27, Erzurum 28 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz, hava durumu.

0: Alem Efendileri birazdan.
1: Azar azar kader bize ne yazar? Böyle gelmiş böyle gitmez o kadar.
0: Birazdan. Reklam.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

tarihleri arasında seçili TCL TV'lerde FİBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında. Vatan, vatan, vatan.

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafla Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
0: Paraflay'ın

0: Reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Haziran okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için ZÜCEX.com.
2: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli. Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 lira TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo Tayla.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
5: Bellona. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir,
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam.
11: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı

0: jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
1: Saat 10. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
6: Beşiktaş Alanya Spor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki santrafor Franculino'yu kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Gineli futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Danimarka'nın Nordsjælland takımı ise Galatasaray'dan ayrılan Victor Nelson'u renklerine bağladı. 27 yaşındaki stoperle 4 yıllık sözleşme imzalandı. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak.
5: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi %0,22 puan artışla 14.081 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 25 kuruştan işlem görüyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Alem FM yol durumu.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.679, yarım altın 22.415, çeyrek altın 11.221, gram altınsa 6.873 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: o biçim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Alem Efendi. Birazdan.

0: birazdan.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül tarihleri arasında

0: Expertiz. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: ...24 Radyo... haberin frekansı. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. 24 Radyo... haberin frekansı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Getir büyükte şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: Ekspertize. Dino Bile.
7: Reklam.

0: aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

Merhaba, ben Mela Beden. Yeni şarkım Gel Dönelim Eve şimdi Alem Efendim.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzel.

0: güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: ...24 Radyo... ...haberin frekansı.
3: Reklam.
4: Ziraat Bankası... ...sanat ajandasını sunar.
5: Dünya müziği geleneklerinin öncüsü... ...ve dünyaca ünlü besteci Sami Yusuf... ...eleştirmenlerce beğenilen... ...eserleriyle Türkiye'ye geri dönüyor... İstanbul'da gerçekleşecek bu özel konserde sanatçı dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyor. Hafızalara kazınan sevilen eserlerinin yanı sıra yeni albümünden seçkilerle bu konser yalnızca bir müzik etkinliği değil, müziğin birleştirici gücünü şehirlerin ruhuyla buluşturan bir yolculuk niteliğinde. 27 ve 28 Eylül saat 21'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Reklam.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve 10 mürettebata halen ulaşılamadı. Kayıp denizcileri arama çalışmaları sürüyor. Gemi kazasına ilişkin soruşturma da devam ediyor. Asu gemisindeki aşçı hariç 9 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden kimlerin adliyeye sevk edileceği bilirkişi ön raporu doğrultusunda netleşecek. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 800 ila 1100 metre derinlikte olduğu değerlendirildi. Bu nedenle delillerin elde edilmesi için bu derinlikte çalışma yapabilecek teknik imkanların belirlenmesi ve temini için de çalışmalar sürüyor. Girne'deki gemi faciası koalisyonu sarstı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, feribot kazasına ilişkin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldı. Hükümet ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi'nin de lideri olan Arıklı, kararın ardından hükümetten çekildi. Öte yandan Girne'de batan gemideki kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı. 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Satın Alma Dairesi Başkanı, Eski Mali İşler Daire Başkanı ve Kent Lokantalarından Sorumlu Şube Müdürünün de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Ağustos enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %31,51'e geriledi. Bu ay ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise %31,79 olarak öne çıktı. İzmir'de haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Doktor Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu. 48 yaşındaki doktorun anestezik bir ilaç olan propofol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan İran uyruklu bir dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı. Paraya el konulurken dilenciye 3700 lira para cezası kesildi ve sınır dışı edildi. Motorine dev zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 8 lira 24 kuruş artacak. %10'luk artış anlamına gelen zamla motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak.

0: bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: En iyi düetler. Köfün, Yıldız Tilbe. Bir tek ben anlarım. Zamanların en iyileri.
1: Şimdi

0: birazdan. Ne varsa olsun, toplasın gelsin, benim için gelsin. Birazdan.
1: Reklam.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını...

0: 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
4: Garanti BBVA Kripto.
5: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.
2: Reklam.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için
3: ama sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak. UEFA Fenerbahçe Kulübü ile futbolcuları Guendouzi ve Greenwood hakkında Lyon maçının ardından yaşanan olaylardan dolayı disiplin süreci başlattı. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi yarın açılacak. Başakşehir saat 20'de Galatasaray'ı konuk edecek.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 14.344 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 23 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 2 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 51 dakika.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.792, yarım altın 22.471, çeyrek altın 11.249, gram altınsa 6.891 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Adana 37, Kayseri 30, Trabzon 27, Erzurum 28 ve Diyarbakır 38 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Yeni saatte de
3: tüm zamanların
0: en iyileri.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Expertise. 24 Radyo, haberin frekansı.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
0: Paraflayın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'la Portekiz Braga'dayız. Braga, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
0: Paraf'la İnka.

0: birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım...

0: destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
0: YouTube'da 5 milyardan fazla dinlenmeye ulaşan ve 7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Ceviz Adam yepyeni gösterisiyle tiyatro sahnelerinde. Ceviz Adam müzikalinde eğlenceli şarkılar, hareketli danslar, renkli sahne dünyası ve interaktif oyunlarla çocuklar maceranın yalnızca seyircisi değil, aynı zamanda bir parçası oluyor. Hilltown Seyirlik Sahne'de gerçekleşecek bu gösteri 27 Eylül saat 11, saat 13 ve saat 15'te izleyicileriyle buluşacak.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişiyorsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Girne'de yaşanan gemi faciası ile ilgili soruşturmada 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı. Öte yandan ikinci kaptanın ifadesi ortaya çıktı. Olay günü Mersin'de fırtına olduğunu söyleyen ikinci kaptan, birinci kaptanın inisiyatif aldığını belirtti. Batan gemideki kayıp 20 kişiden birinin de naaşına ulaşıldı. 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti yapılacak. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve 10 mürettebata halen ulaşılamadı. Kayıp denizcileri arama çalışmaları sürüyor. Gemi kazasına ilişkin soruşturma da devam ediyor. Asu gemisindeki aşçı hariç 9 kişi gözaltına alındı. Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Davutoğlu, sosyal medyada dolaşıma sokulan ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Satın Alma Dairesi Başkanı, Eski Mali İşler Daire Başkanı ve Kent Lokantalarından sorumlu Şube Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Ağustos enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %31,51'e geriledi. Bu ay ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise %31,79 olarak öne çıktı. İstanbul Başakşehir'de inşaat alanındaki toprak kayması sonucunda göçük meydana geldi. Bir işçi kurtarılırken göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. İzmir'de haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Doktor Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu. 48 yaşındaki doktorun anestezik bir ilaç olan propofol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan İran uyruklu bir dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı. Paraya el konulurken dilenciye 3700 lira ceza kesildi ve sınır dışı edildi. Motorine dev zam geliyor. Bu geceden itibaren motorinin litre fiyatı 8 lira 24 kuruş artacak. %10'luk artış anlamına gelen zamla motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.

0: 24 Radyo, haberin frekansı.
1: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık 7

0: Zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
5: Auto 24 Radyo, haberin frekansı.

0: Yaşarken daha dün
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak. UEFA Fenerbahçe Kulübü ile futbolcuları Guendouzi ve Greenwood hakkında Lyon maçının ardından yaşanan olaylardan dolayı disiplin süreci başlattı. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi yarın açılacak. Başakşehir saat 20'de Galatasaray'ı konuk edecek.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 14.344 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 23 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü.

0: Arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 28 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.792, yarım altın 22.471, çeyrek altın 11.249, gram altın ise 6.891 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Aşkın ardından.
1: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: geçeceksin. Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Reklam. Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
3: Oto.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Seslendirdiği her şarkısı hit olan, albümleriyle ödülleri silip süpüren, müzik listelerinin birinciliğini kimselere bırakmayan Buray, unutmuş çoktan, sahiden, kehanet, aşk mı lazım, istersen parçaları başta olmak üzere hayranlarının konserlerinde hep bir ağızdan söylediği şarkılarıyla 29 Eylül'de saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Tepe toprak.

0: saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
1: Ama...

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Birazdan. Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin. Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için
3: ama sigorta. Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
4: Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Halil Umut Meler görev yapacak. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak. UEFA Fenerbahçe Kulübü ile futbolcuları Guendouzi ve Greenwood hakkında Lyon maçının ardından yaşanan olaylardan dolayı disiplin süreci başlattı. Almanya'nın Schalke 04 ekibinde forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldı.
3: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
4: bankayız Halkbank. BIST 100 endeksi 14.344 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 23 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Alem FM, yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 7 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 22 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 35 dakika.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.792, yarım altın 22.471, çeyrek altın 11.249, gram altınsa 6.891 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ve Antalya 35, Adana 37, Kayseri 30, Trabzon 27, Erzurum 28 ve Diyarbakır 38 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort & Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
7: Fazla akbil olan var mı?
3: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
8: O da bu yollarda seninle.
3: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de.
9: Alem FM'de.
10: Karar

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Burası Alem Efem. Ben Deniz Serdar Gökal. Tarih 3 Eylül 2026 günlerden Perşembe. Serdar Trafik'te başlar değerli dinleyenler. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteği bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Sevgili dinleyenler, herkese merhaba.

0536 901 8902, radyomuzun WhatsApp numarası 536 901 8902, değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Sesimin ulaştığı her yerde herkese selam ederim ve mevzu başlar. Niye başlamadı? He, tamam.

Aha, yine otoparktan uyarı geldi. Mağduriyet yaşamamanız için ödemeniz falan filan. Ben bundan yıllar önce yaşanılan bir şeyden dolayı otomatik ödeme talimatı kullanmıyorum sevgili arkadaşlar. Bundan yıllar önce bir şey yaşadım ben. Onun için böyle her şeyi elle böyle manuel ödeyen kardeşlerinizden bir tanesiyim. Vallahi bu otobüs her ay bana uyarı, okul gibi devamlı uyarı yiyorum ya. Devamlı uyarı yiyorum ya. Hep unutuyorum. O zaman günün konusu. Hep unuttuğumuz şeyler sevgili dinleyenler. Eve ampul almayı unutanlar, faturaları ödemeyi unutanlar, onu unutanlar, bunu unutanlar. Ama devamlı unutuyor. Her ay unuttuğumuz şeyler. Bende yalan yok. Vallahi kardeşlerimden özürler olsun. Aramızda iyi. Her ay bana bir mesaj gönderiyorlar. Gerçi benim son ödeme 5'inde ya. Dur bakayım ben daha... Evet evet 5'inden 5'e tam unutmamışım ben. Ama bugün yazmasalar unutmuştum, yalan yok. Hep unuttuğumuz şeyler sevgili dinleyenler. 0536 901 8902 0536 901 8902 sevgili dinleyenler, hep unuttuğumuz şeyler. Buyurun bakalım, ne unuttunuz?

Ağrı'dan selamlar, iyi yayınlar. Hatay, Fırıncı Hasan, Adana'da sana Hatay kömbesi getiren. Tişört ve kolalar geldi bugün, teşekkür ederim. Rica ederim, giydikçe içtikçe bizi hatırla. Aa, fotoğraf da gelmiş. Merhaba abicim.

Merhaba abi. Adım Ece. 11 yaşındayım. Merhaba Ece. Bunu programda okur musun? Okurum tabii. Severek dinliyoruz. Bugün telefon şakası var mı? Ececiğim, telefon şakaları YouTube kanalında. Canım benim. Selam ederim.

unuturum. Eve tuz almayı hep unutuyorum nedense demiş efendim. Tuz almayı unutuyorum, eve hep tuz almayı unutuyorum. Marketten alacaklarımı unutuyorum. Hatta markete gideceğimi de unutuyorum. İşten çıkıp direkt eve gidiyorum demiş efendim. Ne olur evden çıkıp markete gidiyorsunuz bir de. Sonra dur bakalım. Güzel. Sürekli spora giderken havlumu unutuyorum. Spor havlusu. Tek bildiğim senden sonrası. Görmüyorsunuz ki mesajı. Denizli yayını. Tamam, hemen haber verelim efendim. Hemen haber verelim. Suluğum. Suluk. Her şeyi unutuyorum. Bir tek diyet yapmayı unutamıyorum. Bedenim beynime kazımış. Hani normalde unutmanız lazım ya. Ters mi yazdınız acaba?

Abi şu televizyonu değiştirin Allah aşkına. Bu niye açık ya? Normalde bende kutu kutu haber kanalları açık olur bende. Bu niye açık? Hepsinin surat beş karış. Bu ne ya? Yemek mi tadıyor bunlar? Ne yapıyorlar? Değiştir abi. Gözünü seveyim.

0: Kredi kartı borcumu unutuyorum. Sizde de şey değil değil mi? Otomatik ödeme yok herhalde sizde de. Ben yıllar önce bir olaydan ötürü otomatik ödeme yapmıyorum. Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar efendim, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Ben deyim, teşekkür ederim. Rejimde olduğunuzu unutup devamlı yiyor musunuz yoksa hiç unutmayıp hiç yemiyor musunuz, hangisi?
1: Maalesef bedenim o kadar kazımış ki her gün diyetteyim.
0: Ama yiyorsunuz galiba bir de.
1: Yani.
0: Ya şimdi ama ben bu yani de ne anlamam lazım yani. Şimdi o zaman sizinki şey sanal diyet birazcık. Sadece
1: Şöyle söyleyeyim. Zayıflıyorum. Zayıfladıktan sonra yemeye devam ediyorum. Sonra kilo alıyorum, tekrardan başlıyorum.
0: Diyet dediğin o zaman boş ver ablam, ye ye. Yemek buldun ye, dayak buldun kaç.
1: Öyle mi olsun?
0: Öyle olsun, öyle olsun. Ne olur yani, en fazla kaç kilo fazla ne olabilir? Boş ver yani. Hiç uğraşma. Ye ye ablacığım, ye ablacığım. Ye
1: bir daha. İşte Serdar Bey, çünkü kıyafet sorunun oluyor. Ne bileyim, özgüvenin eksik oluyor. Yok, kilo iyi değildir.
0: Neredensiniz?
1: Efendim?
0: Neredensiniz?
1: Adana.
0: Adana'da olacaksın, yemek yemeyeceksin.
1: Yani.
0: Hani evli olsan boşanma sebebi ya. Evet yani.
1: Yok, evdekilere yapıyorum. Evdekilere sorun yok.
0: Tamam canım, evdekilere zaten. Bir de şey, evliyiz galiba. Çoluk çocuk da var, doğru mu?
1: Evet, aynen.
0: Kaç çocuk var?
1: İki tane.
0: İki tane çocuk varsa zaten. Bir de bir yaşlarını da sorayım ben, yaşlar.
1: Benim mi?
0: Yok, şey çocukların.
1: Kızım 24 yaşında, oğlum 20 yaşında.
0: 20 ve 24 yaşında iki de. Biri kız, biri erkek, çeşitli yemekler de. O evde nasıl yemeyeceksin ablam ya? Hani bir de ama... bir de enişte var. O evde ne? Bak, Adana, iki çocuk, bir 24-20, biri kız biri erkek, enişte var. Senin yemen mümkün değil ya.
1: Bence de. Ama işte dediğim gibi bedenim o kadar hükmetmiş ki ne? Sürekli diyet.
0: Bunlara etler, kebaplar yaparken sen masada devamlı ot yiyorsun ama, değil mi tabii yani?
1: Ya ot değil de tabii, ben de et yiyorum, tavuk yiyorum ama çok az.
0: Çok az yiyorsunuz.
1: Yani ekmeği tamamen unuttum.
0: Var mı mesela şu an bir kilo... Ya o bende olmuyor abla, biliyor musun? Ben ekmek yemeyince 40 masa kurulsun, 40'ına da otururum valla. Ekmek yemeyince doymuyorum ben ya.
1: Valla doyuluyor Serdar Bey. Yani artık dediğim gibi kilo takıntı olunca ister istemez doyuluyor. Beyin artık ona hükmediyor.
0: Bak gece yemek

0: yemeği bıraktım. Gece yemiyorum. İlk bir hafta falan çok zorladı beni. Ama gece yemek yemeyi bıraktım. Bir etkisini gördün mü? Yani. Hani sizin ilk başta verdiğiniz cevap gibi. Yani. Ama hani bir etkisini gördün mü yani. Ama bak ekmeği bırak. Bak şekeri bıraktım. Şeker yemiyorum. Tuzsuz yiyorum falan filan. Bunları yapabiliyorum. Bunlarda sıkıntı yok. Ama ekmeği bırak demek bana, yani bana hakaret etmişsiniz gibi oluyor. Çok alınıyorum yani.
1: Ben de tuzu bırakamadım. Tuzsuz olmuyor.
0: Tuzsuz mu olmuyor?
1: Evet.
0: Abi yok şey ablacığım yok ya, bende de ekmek ya. Ekmek mi tuz mu, ekmek mi tuz mu? Peki hayatınızın sonuna kadar tek bir yemek seçecek olsanız neyi seçersiniz efendim?
1: Yemek yeme olaraktan mı?
0: Evet, yemek yiyeceksiniz ama hayatınızın sonuna kadar tek bir yemek olacak. Neyi seçersiniz?
1: Vallahi karım bu başırdan.
0: Bravo. Bir Adanalı'ya da bunu sormak değil mi yani? Tabii doğru diyorsunuz. Ya. İsim nedir hanımefendi sizin?
1: Hülya.
0: Tamam Hülya Hanımcığım. Selamlar. Çok ailenize de selamlar. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. Hayırlı günler.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Çok zor soru değil mi? Hayatınızın sonuna kadar tek bir yemek yiyecek olsanız, tek bir yemek seçecek olsanız ne seçersiniz? Çok zor soru. Ben bunun için, bu benim direkt cevap verebileceğim bir şey değil. Yani size bilmiyorum ama bu, ben buna direkt cevap veremem yani. Ya olmaz. Mümkün değil bende.

0: Gece yemek yemiyorum diyorsun ama seni Mecidiyeköy köprü altında seyyar pilavcıda görüyorum. Mümkün değil abi çünkü pilavcı yok orada. Yani 15 sene geriden geliyorsunuz. Hani beni Mecidiyeköy'de görebilirsin, sorun yok. Ama pilavcıda çünkü pilavcı yok. Oradaki dayı 15 senedir 10 senedir falan yok oradaki. Yani çok geriden geliyorsun, çok. Çok geriden. Bana baskülün üzerinden fotoğraf geldi şimdi şu anda. Yemin ediyorum. Baskülün üzerinde 49,5 kilo. 49,5 kilo. Yani benim bildiğin sol kolum bu. 49,5 kilo benim sol kolum yani. 49,5. Ben yiyorum kilo alamıyorum. 50'den yukarı çıkamam. Çok sinir bozucu insanlarsınız işte. Ben bu yiyorum diyenlerin de yediğini görmüyorum ha. Yiyorum dediği ne biliyor musun? Kuş kadar. Benim arkadaşımın eşi var. Ay ben de devamlı yiyorum yani. Çok şey diyor bir de mesela. Öküz gibi yiyorum ki. Ne öküz gibi? Öküz öyle yese 10 gün ölür. Yani öyle. Öyle öküz mü olur? Ay yiyorum yiyorum kilo almıyorum. Bunlar şey biliyor musun? Hani okulda da vardı. Çalışmadım deyip 90 alanlar var ya. Bunlar onlar işte bunlar. Bunlar onların güncellenmiş hali bunlar. An hiç çalışmadım vallahi yemin ederim hoca nereden soracak bilmiyorum. Pat bir okunuyor 90. Alo merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba yiyip yiyip kilo almıyor musunuz?
1: Evet doğrudur.
0: Ya ne iyi olabilir Allah aşkına anlat bakayım bana ben hiç inanmıyorum buna.
1: Yok gerçekten çok yani yemek yiyorum ama mide sorunum olduğu için herhalde alamıyorum. Ay şey Serdar Bey siz misiniz? Ay, çok şaşırdım da.
0: Ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi sağlıksal bir şeyse kenara bırakacağız, bahsetmeyeceğiz ama bu galiba sizin teşhisiniz değil mi? Doktor teşhisi değil.
1: Yok doktora da gittim söyledim, hap verdi. Yiyorum yiyorum alamıyorum yani 47, 48, 50'den yukarı çıkmıyor.
0: Ya abla peki bir şey söyle saat kaç saat şu anda 4:30. Bu saate evet. Kadar mesela kaçta kalktın sabah?
1: Sabah mı? 9'da kalktım.
0: 9'dan bu saate kadar ne yedin mesela söyle bana.
1: Yani... Yarım böyle dilim ekmek yedim, peynir, üzüm. Başka bir şey yemedim.
0: Yemiyorsun ki yiyorum yiyorum dediğin bu mu?
1: İşte yiyorum ama işte ben de bilmiyorum.
0: Gözünü seveyim ablacığım ne yemişsin yani kuş besler gibisin evde görmüyor musun?
1: Yok normal kahvaltı yapıyorum. Akşam da yemek yiyorum, tartıya çıkıyorum. 50'den yukarı çıkamıyorum işte.
0: Abla gözünü seveyim bak seni yediğin yemek değil. Seni bir bak ben sana bundan 7 ay önce mi anlatayım mı? 7 ay önce mi?
1: Anlatın.
0: Şimdi uyanıyordum tamam mı? Evde kahvaltı yapıyordum. Bu kahvaltının yanında hani kahvaltıda ne yediğimi boş ver. Kahvaltıyla beraber yarım ekmek ya da bir ekmek gömüyordum. Tamam mı yanında?
1: Yok ben o kadar 3 dilim yiyorum yeter.
0: Bitti bak yarım ekmek ya da bir ekmek gömüyorum. Sonra işte...
1: Abo.
0: Tabii ya tabii. Sonra mesela çıkıyorum arabaya biniyorum. Radyoya giderken bir yerde mesela iyi bir dönerci falan görürsem yarım ekmek döner yiyorum.
1: Hay maşallah maşallah.
0: Radyoya gidiyorum 4-6 yayını şu anda dinlediğiniz yayını yapıyorum. 6:30 gibi falan işte ne bileyim bizim çocuklar geliyor yanıma. Abi hadi yemeğe inelim mi diyor. Bizim yemekhanenin yemekleri enfestir. Aşağı iniyoruz yemek yiyoruz.
1: Oo tamam ne güzel.
0: Tabii saat oluyor 7:30-8. 10'da diğer yayın var. 9-9:30 gibi mideye bir kazıntı geliyor. Bizim Hüseyin falan işte diyor ki abi bisküvi alayım mı diyor. Bisküvi alıyor geliyor. 2-3 paket bisküvi yiyoruz. Tamam mı?
1: Oo ne güzel.
0: Saat 10'da yani Serdar yayında başlıyor.
1: Yani sağlığınız varsa yiyeyim bence.
0: Saat 10'da işte sana diyorum ki ablacığım sen yani senin yediğin yemekle 3 tane üzüm yemişim bana diyorsun yiyip yiyip kilo almıyorum.
1: Aman.
0: Sonra yayın bitiyor gece çıkıyoruz artık yani ıslak hamburger mi yeriz dilli kaşarlı mı yeriz? Anladın? Yiyici dediğim böyle
1: evet,
0: olur.
1: Evet.
0: Hani bu anlattığım gibi ye kilo alma ben de göreyim. Ben de göreyim.
1: Aman.
0: Ya işte abla siz neredensiniz?
1: Ya ben önceden İstanbul'da oturuyordum. Şimdi Atapazarı'ndayım.
0: Evet.
1: Hatta ben sizin stand-up gösteriniz vardı. Ona gelmiştim. Sonra...
0: Ne güzel. Filminiz... Neredekine geldiniz?
1: Torium'da vardı.
0: Bravo.
1: Mecidiyeköy'de. Bir daha öyle düşünüyor musunuz?
0: Gelir misiniz yine?
1: Atapazarı'ndan gelirim o öyle olmazsa da siz Atapazarı'na gelmez misiniz?
0: Gelirim gelirim tamam yaparsam gelirim merak etmeyin.
1: Allah bir de filminizi izlemiştim TRT1'de ama ismini unuttum.
0: Son Şaka.
1: Heh öyle bir şeydi işte.
0: Beğendiniz mi?
1: Güzel.
0: Sağ olun teşekkür ederim. İsminiz nedir sizin?
1: Ben ev hanımıyım da eşim fabrikada çalışıyor.
0: İsminiz ben... ablam.
1: Ha pardon, özür dilerim, Feyza.
0: Tamam Feyza ablacığım, öpüyorum, yaz bizi aralarda. Yemek de ye biraz, ye tamam.
1: Tamam. Peki stikerlardan gönderir misiniz?
0: Stikerlardan bir dakika Feyza ablacığım, seni şurada bulayım, işaretleyeyim de hemen gönderelim, aşk olsun.
1: Tamam olur. Olsun. Tişört de olabilir mi?
0: Ablam tişörtü gece Serdar yayında dinliyorsan Serdar yayında tamam. Da verebiliyoruz. Ama tamam sticker gönderecekler sana, tamam mı?
1: Çok sağ olun, teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ya Hüseyin, Feyza ablaya tişört... Sen beni anladın. Abla söyleme kimseye, sana tişört de göndereceğiz, tamam mı?
1: Ay sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Tamam.
1: Allah razı olsun.
0: Rica
1: ederim. Sağ olasın.
0: Rica ederim. Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü gelecek sana, tamam mı?
1: Sağ olun. Teşekkürler.
0: Rica ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Şimdi böyle bir ablama nasıl yok diyeyim. İlk başta dedim, içime icran oldu. Ama size zahmet emsal teşkil etmesin, olur mu? Hani olur mu? Hatta şöyle yapalım, ben bir ara vereyim, aradan sonra bu konuşmayı hiç yapmamış varsayalım. Hüseyin ver arayı.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek. Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Ekspertize,
3: Dynobile. Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklam.
7: Parafly'in katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'la Portekiz, Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
7: Paraflay'ın katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
10: Bu bir reklamdır.
11: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla Jest Lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı Jest Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
12: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Herkes de benim gibiymiş ha. Ben demin anlattım yani. Ben de öyle yiyorum ben. Ya ben bu yiyorum kilo almıyorum diyenleri işte bizim gibi yemeğe davet ediyorum sevgili dinleyenler. Bizim gibi. Pardon diye bir film var biliyorsunuz değil mi? Hani Ferhan abi, Rasim abi, Ali abi falan başrolde. Allah rahmet eylesin. Üç başrolden ikisi hayatta diye şu an Ferhan abi ile Rasim abi. Ali abime selamlar ederim. Orada bir sahne var. O bizim arkadaşlar arasında geyiktir mesela yıllarca. Trende hani simit alırken Ferhan abi galiba 5 tane mi diyor ne diyor. Simitçi 5 simit versene diyor. Rasim abi de diyor ki niye siz yemeyecek misiniz diyor hani 5 simit. Yani ya biz de öyle mesela hamburgerciye gidiyoruz. Birisi diyor ki 3 kişiyiz 3 hamburger diyor. İçimizden biri illaki şey diyor. Niye oğlum siz yemeyecek misiniz der yani.

Eskiden ben de yiyip yiyip kilo almayanlardandım ama evlilik beni bozdu. Üstüne de iki çocuk. Şimdi istediğim kiloya inemiyorum. Boş ver, beğenen beğenmiş ya. Boş ver ya. Hangimiz istediğimiz kilodayız ki ya? Zayıf almak istiyor, şişman vermek istiyor. Boş ver ya.

Boş ver ya. Bir de tombikler çok alıngan oluyor. Onlarla şaka yapar. Ben telefon şakamda ablanın biriyle şakalaşıyorum. Ablanın bozulduğu bir şey yok. Bir de spora falan yönlendiriyoruz ha ondan sonra. Orasını duymamış. Niye duysun ki? İşine gelmez. Hani hamburger yemek varken spor yapmak niye ki yani? Aa bir de beni linçlediler. Yok öyle denir miymiş? Yok böyle de. Ne dedim ki oğlum? Kadına kilosunu soruyorum. Kilosunu soruyor. Söylüyor. E oradan geçemezmişsin zaten. Her bulduğunu yeme, spora git, sağlıklı yaşa. Sadece zayıflamak için değil falan böyle bir konuşma. Hiç spora git, sağlıklı yaşa falan hiç bunları konuşmuyorlar. Kadına o kiloyla oradan geçilir mi demişim. Onu ona çünkü buna kızanlar hani beni şeyde yorumlarda linçlerken öbür elinde hamburger var. Ben olsam ben de kızarım tabii. Tombiklerle şaka da yapılmıyor yani. Hiç. Maalesef yanlış bilinen bir şey. Zayıflamak için spor yapmak. Sağlıklı yaşam için yapmak lazım diye biliyoruz biz ama. Neyse yine siz doğrusunu bilirsiniz. Ben karışmayayım. Boş ver.

İyi yayınlar. Bir yayında Kastamonu Küre'den bahsettiniz. Sadece Küre değil, bir de yani Cide'den daha çok bahsetmiş olabilirim. Tabii Küre de tamam da. Sizi dinledikten sonra internetten araştırdım. Bu sene o bölgeye gittik. Sizi dinlediğim için kendime çok teşekkür ettim. Kastamonu değil mi? Cennet. Bak, Artvin'i herkes bilir. Artvin'i. Hani derler ya mesela, abi Artvin opa falan cennet ya. Önün deniz, arkan orman filan. Ya da duruşuna bağlı, arkan orman, önün deniz falan o. Hani Artvin'i herkes anlatır da. Mecaz yapıyorum, şey olmasın, hani samimiyetinize dayanarak söylüyorum, ölmeden cenneti görmek istiyorum diyorsanız Kastamonu Cide'ye bir gidin diyorum yani, oraya bir gidin. Artvin herkes bilir, Artvinliler bıkmış zaten. Hani dışarıdan gelenden bıkmış. 102 kiloyum mesela, dün öğlenden bu öğlene kadar yemek yemedim ama öğlen 4 lahmacun, bir porsiyon baklava, bir porsiyon da şöbiyet gömünce 24 saat aç kalmamın bir anlamı kalmadı. Öyle tabii, vücut yakıyor yani.

44 kilodan 48 kiloya geldim 2 senede. Göbek atıyorum. Yemiyorsundur. Al bak bunu da arıyorum. Şimdi ne yiyorsun? 24 saatte ne yiyorsun diyeceğim bu da ana. Peynir yiyorum, zeytin yiyorum, ekmek yemiyorum ben filan diye. Bu da anlatacak şimdi bak. Bak görür müsün? Ben ama var ama bak var orijinali de var. Ben yiyip yiyip kilo almayanlarda yıllardır verdiğim örneği yineliyorum. Bizim Özkan Öztürk abi. Hani bir Özkan'ı biliyorsunuzdur herhalde, tanıyorsunuzdur. Bizim Özkan Öztürk abi devre. Saydığım yemekler var ya, hani ben sabah kalkıyorum böyle beraber yiyoruz ha. Hani 3-5 kişi falan beraber yiyoruz. Özkan benim bildiğim yıllarca dal gibi. Şu anda da öyle. Ve Özkan hakikaten benim gibi, o da bir oturuşta iki öküz. Mesela iki öküz olsun ikimize yetmez yani. Hani bir öküz daha var mı deriz biz. Özkan ben hayatımda görmedim. Bak bu dünyada bildiğim tek kel Gökhan Dinç'tir. Yiyip yiyip kilo almayan da şeydir, Özkan Öztürk'tür. Geçmişler olsun, geçmişler olsun. Bana Gökhan Dinç dünyadaki ilk kelmiş gibi geliyor. İlk kel o. Gözümün önünde oldu ya, çünkü ondan olabiliyor yani. Ben Gökhan'ı tanıdığımda Rapunzel gibiydi herif. Sonra 48 kiloya geleni açmadım. Açmadım diyorum. Aradım, açmadı. Çok canlar yaktı. Göz açıp kapadım. Baktım ki kaçtım. Geçmişler olsun. Bizim İsmail'i yazmışlar. İsmail Güllü'yü, bizim psikolojik patron. Tamam Güllü de yer ya. Özkan'ı bak. Güllü'nün yediğini Özkan paket yaptırıp şeyde arabada atıştırmalık alır. Sana o kadar diyorum yani. Güllü'nün yediğini Özkan şey der. Ya bunu bir paket yapsanız arabada, ben yani arabayla gidiyor ya. Kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışıkta beklerken yer. Güllü'nün gün içinde yediğini bizim Özkan. Bu arada ben de öyleyim. Ben de öyle yerim. Bak bizde yiyiciler çoktur ya. Bak ben şöyle söyleyeyim. Ben, Cem Aslan, Özkan, Ali bir yere gittiğimiz zaman böyle şey olurdu yani. Herkes yesin de kalanlara biz bakalım derdik.

0: Kastamonu Abana'dan dinliyorum. Selamlar. Merhaba efendim, selamlar. Kastamonu'dan selam. Merhaba, sağ olun, selamlar. Böyle gidip gördüğüm yerleri anlattığım zaman beni oralı zannediyorlar. Bolu'yu anlatıyorum mesela. Merhaba Serdar Bey, Bolu'lu olduğunuzu bilmiyordum. Kastamonu'ya da Kastamonu'lu olduğunuzu, Bayburt'u anlatıyorum. Bayburt'lu olduğunuzu bilmiyordum. Ne güzel. Keşke olabilir mesela, keşke mesela Bolu'lu, keşke olabilir. Bolu'lu olsaydık da orada toprak olsaydı mesela. Keşke. Ama nerede, nereli diye sonra İstanbul efendim. Ben İstanbulluyum. Hani ama sayenizde memlekette birçok yeri gördüm. Gördüğüm yerleri de anlatırım. Cide'nin bir kere daha altını çiziyorum. Görmediyseniz görün Cide'yi. Bir kere daha çizdim altını yani. Görün. Tamam. Hüseyin ara verelim demiş. Ver Hüseyin arayı gelelim hadi. Ver arayı gelelim.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
7: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
9: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
10: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Getir. Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
11: Türk müziğinin güçlü ve eşsiz sesi Zara, sevilen repertuarıyla sahne alıyor. Güçlü yorumu ve kendine özgü sahne enerjisiyle unutulmaz bir müzik gecesine davetlisiniz. Zara'nın eşsiz performansıyla müziğin en güzel haline tanıklık etmek için yerinizi alın. 27 Eylül saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Radyocular çok mu yemek yer demiş efendim. Yani bizim devre yiyiciydi arkadaşlar. Hani bizim devre yiyiciydi abiciğim. Yani biz yerük yani.

Şu muhabbeti yemek yerken dinlemek de keyifli. Orijinal güldüm değil mi? Yemek yerken. Bunlar. Neyse tamam, yemekten çıkıyor. Ya tombikler yine bizim konuyu çaktırmadan değiştirdi. Herkes her yerden yemek yazıyor. Tombikler sizi. Konumuz devamlı unuttuğunuz şeyler. İşte fatura ödemeyi unutmak. Ne bileyim evdeki ampulü değiştirmeyi unutmak. Ondan sonra... Başka ne var mesela unutulan? Devamlı unuttuğunuz şeyler sevgili dinleyenler. Devamlı unuttuğunuz şeyler. Buyurun bakalım. Abi arkadaştan araba aldım. Üstü açık araba. Üstünü kapatamıyoruz. Neden acaba, bozuk mu demiş efendim. Üstü, genelde üstü açık arabayı emanet alanlar üstünü kapatamazlar. Genelde emanet alanlar kapatamazlar. O da şundan dolayı. Bir yerde dur kardeşim. Yani muhtemelen dururken yapıyorsun ama. Vitesi P'ye al. Tamam. Vitesi P'ye al, bir daha dene. Olmazsa arayayım seni. Bir şekilde tarif edeyim. Vitesi P'ye al, P'ye öyle dene. Start stop ilk çıktığında araba aldığı firmayı arayıp benim araba bozuldu, devamlı duruyor çalışıyor duruyor çalışıyor filan diye arayanlar da var mesela. Ama alırken de araba start stoplu diye alıyorlar. Bir de o

0: korkmayacağım.
1: Şifreler sürekli unutuyorum. Lazım oluyor mesela. Aklımda kalan tek şey şu oluyor. Ben bunu asla unutmam deyip not almış olmam. Ya evet ya, şu maille, sosyal medyaya falan böyle yüz tanımayla ya da parmak iziyle girsek ya. Telefonda var nasıl olsa o özellik. Değil mi yani? Var nasıl olsa var yani. Bilgisayardan da. Boş ver abi, girmeyi ver bilgisayardan da ya. Yani. Start stop devamlı unutuyorum. Arabaya biner binmez yaptığım ilk şey start stopu kapatmak. Ondan sonra acil fren sistemini kapatmak. Kör nokta bazen iyi oluyor ama. Ama acil fren sistemiyle start stop biner binmez yaptığım tek şey yok.

0: Ben frene basarak normal viteste deniyordum. P'yi almazsan kapan şey olmaz, kapanmaz, açılmaz. P'yi alman lazım. Manuelse de ya araba şey kontak açık olacak sadece, motor açık olmayacak ya da boşta olacak, frene basılı tutacaksın. Hani kabriyo araba ise emanet aldın belli olmasın yani, sağda solda böyle anlat, emanet aldın belli olmasın. Hüseyin ölmüş olabilir mi acaba? Saat başı arası vermemiz lazım da Hüseyin yok. Yakıttan tasarruf edeceğiz diye aküyü, marş dinamosunu mahvediyoruz start stop kullananlar, ama bundan haberle teknolojiyi küçümseme. Adam kendi eliyle kapatıp çalıştırmıyor ki. Hani start stop teknolojisi başka bir şey sayın abim. Hani şey mi zannediliyor acaba? Kırmızı ışığa geldik, stop et abi arabayı. Bir daha hadi elinle çalış. Öyle elinle yapılan bir şey değil, öyle değil. Bak teknolojiye bir bak, öyle senin anlattığın gibi bir şey değil yani o. Çünkü aküsü de değişik onun. Benden duymuş olma ama. Ama aküsü de değişik. Hani marş kömürü mömürü falan da yok onlarda. Yine de sen doğrusunu bilirsin ama. Yine de. Hüseyin yazmış, ara verelim. Tamamdır, bir saat başı arası sonra geleceğiz. Ver Hüseyin arayı.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
7: Otorapor, Otoekspertiz.
2: Reklam.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul Silivri açıklarındaki gemi faciası ile ilgili soruşturma sürüyor. Asu isimli gemiden aşçı hariç 9 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 kişi adliyeye sevk edildi. Kazaya ilişkin bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Raporda Asu gemisinin dümeninde tecrübesiz 3. kaptanın olduğu ve kamerada uyuduğu bildirildi. İçerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Kuzey Kıbrıs'ta batan gemiyle ilgili soruşturmada aralarında kaptanın da bulunduğu 9 kişi ikinci kez hakim karşısına çıktı. Hazırlanan ilk bilirkişi raporunda geminin su almaya başladığı andan itibaren hız kesmesi durumunda batmadan limana dönme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirildi. Geminin kadın ikinci kaptanı ifadesinde kaza günü kaptanı sefere çıkmaması konusunda uyardığını ancak kaptanın buna rağmen sefer kararı verdiğini söyledi. Ayrıca birinci kaptanın ehliyet Honduras'tan aldığı ortaya çıktı. Gemide görevli mürettebatında hiçbir belgesi ve eğitiminin olmadığı tespit edildi. Pes edilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Davutoğlu, sosyal medyada dolaşıma sokulan ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Ağustos enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1,84 olurken yıllık bazda %31,51'e geriledi. Bu ay ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise %31,79 olarak öne çıktı. Haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Doktor Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu. 48 yaşındaki doktorun anestezik bir ilaç olan propofol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan İran uyruklu bir dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı. Paraya el konulurken dilenciye 3700 lira para cezası kesildi ve sınır dışı edildi. Meyve suyu ve nektarlarda tatlandırıcı kullanımıyla ilgili tebliğ taslağı hazırlandı. Kabul edilmesi halinde meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Motorine

0: ev zam geliyor. Bu geceden itibaren motorinin litre fiyatı 8 lira 24 kuruş artacak. %10'luk artış anlamına gelen zamla motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Expertiz yol şarkılarını sundu.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Evli olduğumu unutuyorum yazmışız. Hatırlatan biri çıkar merak etme. Biri çıkar yani. Hiçbir şey olmadı. Bir gün mahkeme kağıdıyla anlarsın yani. Su içmeyi unutuyorum demiş bir dinleyicimiz saat 17.07. Herkese selam ederim. Sesimin ulaştığı her yerde herkesten rica ederim bir bardak su için. Buyurun. Bardak dedim şişeyle içersin. Çeşmeye ağzını dayarsın. Ben bunu bilmem. 17.07 günün su saati. Hadi bakalım. İçiniz.

Konu bu değil ama bankaların devamlı paralonu değiştir talebinden sıkıldım. Kafamda kombinasyon kalmadı demiş efendim. Bir de şey, son 3 şifrenizle aynı olamaz falan diyorlar ya.

Abi şifreler ya, sürekli unutuyorum. Lazım oluyor. Mesela aklımda kalan tek şey şu oluyor: ben bunu asla unutmam deyip not almış olmam demiş. Tarih çalışırken devamlı unuttum konular. Çocuğu kreşten almayı unutuyorum demiş. Alan biri var mı? Yoksa geri dönüp siz mi alıyorsunuz bir daha?

Nazım ceza yedi mi? Bilmiyorum ki, aramızda mı, onu da bilmiyorum. İnşallah ceza yersin Nazım. Yarın da öyle. Pazartesi başka birine saracağız. İnşallah ceza yersin Nazım. Yanlış anlaşıldım. O manada değil, evliliği unutması. Uzun süre haber vermeyi unutuyorum. Ben de diyorum ki işte hatırlatan biri olur. Sen o manada hatırlatan biri olur. Hiçbir şey olmasa mahkeme kağıdı gelir dedim. Sen de ona gerek kalmaz. Yenge arar hatırlat. Etrafından biri de hatırlatabilir yani. Annem bir şey unutmaması gerektiği zaman eşarbının altına düğüm atardı. Sonra ben bu düğümü niye attım acaba diye düşünürdü demiş. Parmağa ip bağlamak gibi değil mi?

0: Mümkünse erkek yemek yapmasın diyeceğim de 10 numara yapanlar var. Var yani, yapanlar var. Yarışma programlarında birinci oluyor abi erkekler. Çok imreniyorum ya. Yemek yapmayı bilen erkek. Bana zorla yumurta yaptırdılar radyoda.
1: Efendim.
0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Şimdi pilav yapmışsınız, tuz koymayı unutmuşsunuz abi, doğru mu?
1: Evet evet abi ya.
0: Adınız Cemal mi?
1: Cemal, evet.
0: Cemal adında bir adamın pilavı bu kadar oluyor işte.
1: Ya abi, hep pilav yapıyorum. Eşim pilav istiyor.
0: Evet.
1: Genelde yaptıktan sonra tuzu unutuyorum yani.
0: Anlıyorum. Yenge yemek yapmıyor mu?
1: Şimdi eşim çalışıyor. Ben öğretmenim.
0: Evet.
1: O, 6'da geliyor.
0: Tabak çanak sesleri geliyor orada. Güzel yani. Demek her şey. Pilavın yanında ne var abicim?
1: Tavuk sote yaptım abi.
0: Tavuk sote yaptınız.
1: Aynen.
0: Vay be.
1: Bunda tuzu koydum ama.
0: Tavuk sote yapmayı bilen erkek. Yani kaç senedir yemek yapıyorsunuz abi?
1: Abi evlendiğimden beri ya.
0: Evlendiğinden beri yapıyorsun yemek.
1: Evet.
0: Ha, vallahi.
1: 3 yıldır yani.
0: Harbiden iyiymiş yani. En böyle kral bu yemeği de benden ye dediğin ne var mesela?
1: Abi tavuk sote ya. Genelde 3

0: Yılda bir yaparım.
1: Üç, madem en güzel onu yapıyorsun, onu yapayım diyorsun.
0: Evet.
1: Peki şey, tatlıyla aran nasıl?
0: Abi tatlıyı çok seviyorum da onu yapamıyoruz. Onu beceremiyoruz.
1: Denedin mi hiç?
0: Puding denedim abi. Kolaydan başladım da.
1: Olmadı. Ben de bir kere denedim. Yıllar önce kıymalı puding yaptım yanlışlıkla ben de. Çok kötüydü yani. Çok fena olmuştu.
0: Tatlı yemeği çok severim ama yapamıyoruz.
1: O da yengenin elinden öper herhalde.
0: O da inşallah.
1: İnşallah. Abi. Ne öğretmenisiniz hocam?
0: Tarih öğretmeni.
1: Tarih öğretmenisiniz.
0: Evet.
1: Genelde mesela böyle tarih öğretmenleri falan, ne bileyim, ben kendi tarih öğretmenlerimden hatırlıyorum da hiç yemeği yemezdi bile yani. Bırak yapma.
0: Abi ben de şöyle bir şey var. Senin gibi hani yiyorum yiyorum, kilo alamıyorum.
1: Benim gibi mi? Keşke öyle olsak be. Allah söyletti. Hadi inşallah, hadi bakalım. Hadi bakalım. İyi hocam, selamlar, öpüyorum ellerinizden. Görüşürüz.
0: Görüşürüz abi.
1: Sağ olun abi. Teşekkürler. Var olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Keşke öyle olsa ya. Pilav basit ama, değil mi, pilav yapmak basit mi? Onun bir ayarı var ama, değil mi? Tutturamazsan ya çok kuru oluyor, çok lafı oluyor filan. Pilav basit. En güzel öğrenci işi makarna. Dökeceksin koca bir tencereye. Bir de makarnanın yanındaki sos zengin gösteriyor. Sadece böyle bembeyaz makarnayı haşlayıp getirirsen fakir kalıyorsun. Ama... Ya ama öbür türlü olmuyor yani. Şarkı ne zaman girse internetteki çocuk geliyor aklıma.

Serdar, bir bardak pilav, iki bardak su. Tamam canım, onu yapana söyleyeyim, ben haddimi bilirim, ben pilav yapmam. Telefonuma bakınca bir şey fark ettim. Hayatımda amma çok Hüseyin var ya. Ve öyle görüşmediğim değil. Hani bizzat görüştüm. Bizim Hüseyin var. Sarıyer Kola'dan iki tane Hüseyin var. Ajans'tan bir tane Hüseyin var. Bir de YouTube'cu bir tane Hüseyin var. Var da var Hüseyin. Beş tane Hüseyin. Hepsiyle de her gün neredeyse diyalog halindeyim. Hepsiyle. Her gün yani. İçime, içime, amma Hüseyin varmış ya. Sizde var mı böyle? Mesela hayatımda çok Ahmet var. Hayatımda çok Mehmet. Yani bir isimden kaç tane farklı kişi var? Ben de işte saydım. Dur bir daha sayayım. Bizim Hüseyin bir. Sarıyer Kola'dan iki tane Hüseyin. İki. Ajanstan Hüseyin. Üç. YouTube'dan Hüseyin. Dört mü oluyor? Sayamadım ya. O kadar çok ki sayamadım ben Hüseyin.

Buzdolabındaki su bittiği zaman tekrar doldurmayı unutuyoruz. Ailece bu yüzden yaz boyu bir iki kere soğuk su içebildik herhalde demişler. Bizim evin en büyük problemi o. Dolaptaki sürahiyi kim doldurmadı? En büyük problem.

6 tane Ayşe var. Kendi ismim de Ayşe. ...13 tane Murat var bende de. Ya abi kaç, yani aynı isimden kaç kişiyi tanıyorsunuz değil. Hani ben mesela hani Hüseyin var dedim. Bunun dördüyle de her gün en az birer kere şeyim yani, irtibat halindeyim, irtibat halinde olduğum. Ben de Emre çok. Şimdi saydım 8 adet demişim. Ya abi öyle rehberi açıp en çok hangisinde değil ama yani şey olan. Bu arada bende Adil kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de Adil bende var. Ama kayıtlı. Yani bir senedir diyaloğum olmayan Adil de var mesela. Adil, Adil'in oğlu diye kaydetmişim mesela. Adil, Adil'in oğlu. Benim ama daha önce anlattım. Telefon rehberim garip. Yani şey gibi mesela. İstihbarat notu gibi benimki yani. Şimdi tamamen sallıyorum mesela. Antalya'da ışıklardaki adam mesela. Otelde sıra beklerken fotoğraf çektirdiğimiz kadın. Böyle şeyler kayıtlı bende. İşte Tarabya'da bankta bana yerini veren genç falan. Böyle kaydetmiş. Ama bu bende güzellik oluyor. İsim hatırlamıyorum mesela. Yıllar sonra bir şey oluyor. Mesela arıyor beni mesela. Abi ne haber, iyi. Abi numaram kayıtlı değil değil mi? Manyak mısın oğlum? Nerede tanıştığımızı bile hatırlıyorum ben. Hani Tarabya'daydık, banklarda yer yoktu, sen bana yer verdin falan. Oysa ki telefonda yazıyor. Adını sorsa tövbe, bilmiyorum. Asla bilmiyorum adını.

Bak, ekran kartını aldığım Ayşe. Ayşe diye birinden ekran kartı almışım ben. Şimdi arasa mesela, karşı tarafa güzel oluyor ama. Şimdi arasa mesela hanımefendi beni arasa, dedi ki merhaba Serdar Bey, nasılsınız? İyiyim sağ olun, siz nasılsınız? Ben de, hatırladınız beni, tanıdınız mı? Hatırlamaz mıyım Ayşe, ekran kartı almıştık yani senden. Ekran kartı nerede, ne zaman almışız, kaça almış falan, onların hiçbirisi yok ama bende not böyle. Bak size birkaç tane böyle enteresan okuyayım, dur rehberimden. Üsküdar Devlet Hastanesi gişesindeki amca. Bak, Üsküdar Devlet Hastanesi gişesindeki amca. Kağıthanede beni çeviren polis. Kuzguncuk'ta kahvecinin yanındaki don. Dondurmacı bu yüksek ihtimalle, yazmamışım. Kahvecinin yanındaki don. Ya dondurmacı herhalde.

Kulak burun boğaz doktorunun eşi. İsim yok. Kulak burun boğaz doktorunun eşi. He, ama bunun hikayesini hatırladım, tamam. Bunun hikayesini hatırladım. Rapor için gittiğimizde sağ olsun. Doktor bey beni çok seviyormuş, dinliyormuş. Eşiyle de okul zamanlarında da dinliyorlarmış. Bir eşimi görüntülü arayabilir miyiz dedi. Tabii arayabiliriz. Sizden arayalım. Niyeyse benim telefonumdan aradık. Araya konuştuktan sonra ben de eşinizin adı ne diye soramadım utancımdan. Öyle kaydettim. Tamam, hatırlıyorum. Ben. Bunu hatırlıyorum ben. Ayı Serkan. Bunu da biliyorum ama.

0: Abi bizde direkt aynı evin içinde 3 tane kahraman oluyor. Bazen ben, babam, yeğenim, biri seslenince 3 kafa dönüyor filan demiş efendim. İlaç aldığım eczacı. Bu sizden gelenler çok bilmiş. Bizim şirkette 6 tane Ahmet var. Abimin yeğenimin adı da Ahmet. Bana yol gösterdim. Bundan sonra ben de böyle hikayeleriyle beraber kaydedeceğim demiş. Evet abi, isme gerek yok. Şimdi isim olduğu zaman ayıp olur. Mesela Ali diye kaydetmişim. 3 sene sonra bende de öyle bir şey var mesela. Beni 5 sene sonra, 5 sene önce karşılaşmış olduğumuz birisi. Abi ne haber? Tanımadın değil mi? Yani tanımadım ama böyle kaydedince mesela atıyorum işte ne yani bu bir ne mesela. İnternet kafede Counter Strike oynadığımız Ali diye kaydetsem mesela. Abi ne haber, tanımadın değil mi? Olur mu canım, Ali tanımaz mıyım ya internet kafede? Nasıl gidiyor counter işleri falan deyince karşı taraf diyor, lan ne oluyor lan falan oluyor böyle. O güzel oluyor o iş yani. Onu söyleyeyim size. Çarptığım hoca, kaza yapmıştım da. Geçmiş olsun. Borcum var açma. Evet, borcum var açma.
1: Nefesim resim çizer cama. Alışmışım her...
0: Buzdolabına su koymayı unuttuğum için sebil aldım. Yedekli damacana aldım. Şimdi de damacanayı doldurmayı unutuyorum. İlla ki soğuk susuz kalıyorum, kaçınılmaz. Ben de böyle niyeyse buz gibi suyu hiç sevmem biliyor musun? Böyle ılığım bir tık üstü olacak. Dondurmayı bile yani alınca birazcık böyle bir ısıtıyorum. Bırakıyorum kendi haline. Yalnızlık titretir tenini. Ne istedin vermedin. Ayran oldu gelmedin bana. Rehberimde uzaylı diye biri kayıtlı ama kim bilmiyorum demiş efendim. Ya o lakaptır, bizde hikayesi var. Bizde iki tane deniz var. Biri ben, biri eşim. İki deniz birbirinizi buldunuz yani. Hadi bakayım.

Benim eşimin adı da Deniz. Onlar ikisinin de adı ama. Karı koca adı Deniz. Çocuk olursa göl olur, okyanus olur. Hani isimde çok zorlanmazlar yani.

0: Espriler gelmiş zaten. İsimleri Deniz olan çiftin çocuğu olunca deniz ürünü mü olacak? Çocuklar olursa adına okyanus koysunlar. Abi iki denizin çocuğu olunca adı ne olacak demişler. Ben görmemişim ama pardon, özür dilerim. Hüseyin ara verelim demiş. Ver Hüseyin araya, gelelim hadi.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yaşasın okul.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
6: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
7: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
8: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Reklam. Bu bir reklamdır.
11: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
10: Alem efendim. Dünya alem burada.
12: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Atık suyun, Cancıver Atık Su Laboratuvarında stajdayken ismi Vezir'di. Abinin çaycıydı. Listede 3 tane himmet var bende demişim. Takınacak hal yok ki dilimde. Telefoncuyum, telefonumda WhatsApp ayarlayamayan adam. Aşk üzeri çek bir kara. Sade saçma soru soran abla diye isimler kayıtlı demişim. Demin hani iki deniz vardı ya, çocuklar olursa şu mesela ırmak olsun, hemen kız olacağını da şey yaptınız. Ama mesaj sahibinden mesaj var. Bizde iki tane deniz var, biri ben biri eşim diyen. Oğlumuzun adı Mustafa Kemal yazmış. Konu kapanmıştır. Ya konu kapanmıştır. İstanbul yol durumu hiç söylemiyorsunuz, aşk olsun. Buyurun sevgili Hüseyin Bey.

0: %66 demiş Hüseyin. Bayburt diyorum ben de. %69 diyorum. Açıyoruz bakıyoruz. Oh hey oh hey. %72 değerli dinleyenler. %72 hemen bakıyorum. Şöyle Asya yakası %74, Avrupa yakası %71, %74'lük Asya yakasına gelsin bu olay. Alkış daha doğrusu. %74'lük Asya yakasına gelsin. Nerede? Bayağıları yapmıyorduk. Şöyle gidelim. Tamam mıyız? Ha, tamamdır. Kokan adam burada mı? Dedikoducu kadın filan. Hepsi burada mı? Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık değerli dinleyenlerim. Bunlar açık. Bunlarda bir problem yok. Ya buralar açık. İkinci köprü. Her gün olduğu gibi. Gişelerin adını unuttum ya. Mahmut Bey'den başlayan trafik Çamlıca gişelere kadar devam. Ters istikamette de valla Çamlıca gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar var desem yalan olmaz. Birinci köprünün üstü iki istikamet içinde.
1: İncinmişsin.
0: Bağlantı yolları da.
2: Çamalakko.
0: Avrasya Tüneli. Tünele yaklaştıkça yer yer yoğunluk var. Tünelden çıktıktan sonra Anadolu yakasına geçerseniz sevgili dinleyenler. Pardon, kırbaç açık demek. Bu değil, bu değil. Anadolu yakasına geçerseniz. Ha, böyle oluyor. Avrupa yakasına geçerseniz de Bakırköy, Ataköy oralarda başlayan trafik yer yer sizi şımartıyor. Ama ilerlerseniz çok daha fazla trafik var. Şimdi Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Lütfen bana yazın. 0536-901-8902 536-901-8902. Nasıl? Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Buyurun yazın bakayım.

0: Çeşme İzmir otobanı harika. Çanakkale'den yazıyorum, gayet açık. Vur kırbacı. Al kırbacı. Kırkağaç Manisa. Sinek uçmuyor. Vadi İstanbul sıkıntılı. Afyon Karahisar. Motofest var akşam. Saatlerinde trafik var. Davetliyiz ama gelemeyiz ki. Yani yayın var. Şey gibi, yumurcak gibi söyledim değil mi?
1: Gelemeyiz ki abi. Gelemeyiz ki.
0: Konya trafiği ilk başta anlamsız buluyordum. Şimdi bağımlılık yaptım.

0: Kuzey Marmara Edirne yönü 32 derece ya. Bodrum gibi.
1: Şiki şiki baba.
2: Şiki şiki baba.
1: Aynı aynı yaba.
2: Aynı aynı yaba.
0: Postane sahil Pendik. Öyle güzel. Kaymak kıvamında devam. Belki. Kahramanmaraş'tan selamlar. Her yerde çalışma var. Trafik Comalokko. Nerede benim Comalokko? Şuradaymış Comalokko'm. Tamam.
3: Comalokko.
0: Tamam.

0: kadar.
1: Acemlerdeyim kilit.
0: Benim canım.
1: Bak bir mesaj da diyor ki Bursa Acemler her zamanki gibi kilit.
2: Ben de hoşlandım senden. Gel ben.

Sakarya, İzmit E5 gayet açık. Kastamonu, Tosya. Köy yolu açık. Neresi burası? Allah Allah, farklı bir karakter var. Eski chat dilinde yazmış ama anlaşılmıyor. Elik merik duni. Elik merik duni. Gör fakir yaba. Gör fakir yaba. Şarkı bana filmi hatırlattı. E onun için çaldım zaten. Bağımlısı olmak isteyen arkadaşa söyle de gelsin Maslak trafiğine girsin. Burada ne yazdığını diyemiyorum ama. Daha bir bağımlı olur burada trafiğe demiş. Trafiğe burada daha bir bağımlı olmak. Trafik abi, trafik ya. Uzaylı istilaya gelse trafikten bir yere gidemez, biliyor musun burada yani? İstanbul'da. Zaten diyorum ya, yıllardır yani. Bir şehir düşün. Her şey var. Ama böyle öne çıkan bir özellik. Mesela İstanbul deyince aklına trafik. Moruk. Trafik yani. Adana deyince akla ilk trafik gelmiyor mesela. Kebap geliyor. Ne bileyim, İzmir deyince kızlar geliyor filan. Anladın mı? İstanbul deyince önce trafik, ondan sonra varsa başka bir şey.

0: Üsküdar'dayım, insan trafiği bile çok. Gelmesin kimse demiş efendim. Rahatsız ediyoruz bak ya, gelmesin kimse. Aman abi aman. Hüseyin ara demiş. Tamam Hüseyin, ver arayı gelelim, ver. Ver arayı gelelim.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor.

0: Küresel ticaret burada.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam. Bu bir reklamdır.
6: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
7: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

İkinci köprü çok tıkalı ya. Bir şey mi var bugün? Bir şey mi var? %74 olmuş İstanbul trafiği genel. İkinci köprü abi. İkinci köprü her yere bağlanan bir yer olduğu için bir şey olmasına gerek yok yani ikinci köprüde. Her yere bağlanıyor. Olan bu. Adana Öğretmenler Bulvarı'yla D400 kilit olmak üzere. Ancak araç yoğunluğundan değil, şerit takibini bilmeyen insanlar yüzünden. Bunun için sana mecburum. Yüksek uçan kuşun, Twitter'dan size bir link gönderdim. Link mi? Twitter'dan link göndermek. Ya evet, bu aralar ulaşmak istiyorsanız oradan yazabilirsiniz. Bu benim eski manita galiba Instagram'a geçti.

0: Birazcık problem. Millet hani şimdi forma yolluyoruz falan, fotoğraf gönderiyor. İnanın ki görmüyorum. Gece sonra WhatsApp'tan gönderiyorlar bana. Hani görmedin mi diyor. Görmüyorum efendim, inanın. Ama şeylerde sorun yok mesela, onları görüyorum. İşte sevgilime şarkı çal, şuna şaka yap falan filan, bunları görebiliyorum ama diğerlerini bilemedim. Biz Bursa'dan Işıl ve Burak yeni dinlemeye başladık. Merhaba, hoş geldiniz. Ankara yolu istikameti Kent Meydanı'na kadar fena değil. Sonrası kilit. İyi yayınlar. Thank you. Ölene kadar aşık olamazsın. Birisi çıkar onu anlayamaz. Hediyeler için teşekkür ederiz. Formam elime ulaştı. Teşekkürler. Ne demek, rica ederiz. Dün bugün teslimat günüydü herhalde, değil mi? Formaları gidenler yazıyorlar bana. Şimdi bitiriyoruz ufaktan. Değerli dinleyenler, akşam saat 10'da Serdar yayında da görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Twitter, Instagram, YouTube, aklınıza neresi gelirse Serdar Gökalp olarak bulunabilirim ben. Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com olarak bulunabilir. Tamamız herhalde. Evet. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
1: Alem FM. Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zücex.com.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
6: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira,

0: Reklam. Saat 18.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak. Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Halil Umut Meler görev yapacak. UEFA Fenerbahçe Kulübü ile futbolcuları Guendouzi ve Greenwood hakkında Lyon maçının ardından yaşanan olaylardan dolayı disiplin süreci başlattı. Almanya'nın Schalke 04 ekibinde forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldı.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: BIST 100 endeksi 13.927 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 33 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 32 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 29 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 7 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 45.167, yarım altın 22.660, çeyrek altın 11.345, gram altın ise 6.949 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Erzurum 29, Ankara 31, İzmir ve Adana 34, Antalya 33, Kayseri 30, Trabzon 26 ve Diyarbakır 38 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Birazdan. Reklam.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
1: Hepsi Pro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Kırkaltı yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
3: Reklam. Bu bir reklamdır.
4: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Paraflay'ın katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'la Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
7: Paraf'la İnkat

Merhaba, ben Derya Ulu. Şımarık şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok

0: Birazdan reklam.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 400 gram Nutella 145 lira. 650 mililitre Asperox çeşitleri 65 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk
4: getir. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belkev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkev, ilk o güvencesiyle.
6: Belkev'de yaşamayı seveceğim.
7: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

11 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Asus Vivobook Go 15 Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB notebook 22.999 liraya, Lenovo IdeaTab

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para bankanın güzeli. Reklam.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
3: seninle. Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Telefon deyince vatan. Vatan, vatan, vatan.
8: Otoreport, Otoekspertiz.

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Reklam.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA kripto.
0: Saat 19. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
6: Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Halil Umut Meler görev yapacak. TNT Süper Lig'de 4. haftanın perdesi yarın açılıyor. Başakşehir saat 20'de Galatasaray'ı konuk edecek. UEFA Fenerbahçe Kulübü ile futbolcuları Guendouzi ve Greenwood hakkında Lyon maçının ardından yaşanan olaylardan dolayı disiplin süreci başlattı. Almanya'nın Schalke 04 ekibinde forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldı.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 32 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 29 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 7 dakika.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve Erzurum 29, Ankara 31, İzmir ve Adana 34, Antalya 33, Kayseri 30, Trabzon 26 ve Diyarbakır 38 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Birazdan. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.

Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler...

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
1: 1-20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Reklam.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
4: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Saat 20. Bu bir reklamdır.
7: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
8: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
7: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
8: Allah'tan.
7: Sigortadan hallederiz.
8: Sigortadan halledemeyiz.
7: Niye halledemeyiz?
8: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
7: Ama?
9: Ama dememek için ama sigorta.
2: Dünya alem burada. Alemin en iyileri devam ediyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Reklam.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
0: Serdar Gökalp.

0: gelecek.
1: Hanımlarım, beylerim, herkese iyi geceler dilerim. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteği bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Ve Serdar yayında başlar. Ha dur bir dakika, tarihli de her şeyi söyleyeyim de ondan sonra biliyorsun hani bir yayın yaptık, yıllar sonra lazım oluyor. Dur bakayım. Nereden? Şöyle, evet. 3 Eylül 2026 günlerden Perşembe. Burası Alem FM. İnanmayan baksın. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve Serdar yayında başlar.

Aklımı nerede düşürdüm be? Hemen bir dakika dur. İlk 22 mesajına bakayım şuradan. Şöyle. Bakıyorum hemen. Afyon merkezden Fatih. Gecenin ilk mesajı benden gelsin. İyi yayınlar demiş. Hakikaten de adam ilk mesaj mı? Bakayım değilsin be. Vallahi değilsin. Biliyor musun değilsin. Bizim de değilsin gibi oldu. Aa pardon ben aşağı görmemişim. Çok şey aşağılarda da varmış. İlk 22 mesajına hemen iniyorum. Hemen iniyorum. Şöyle hemen böyle iniyorum. İyi geceler. Bu geceki yayın platonik aşıklara gelsin demiş efendim. Hüseyin hemen kontrol ediyor. Platonik aşıklara daha önce armağan etmiş miyiz? Evet. Hüsücan bir kontrol et. Bana da bir haber ver. Sana zahmet. Platonik aşıklara daha önce armağan etmiş miyiz? Hadi bakalım.

0: Harikayım.
1: Platonik aşıklara gelebilirmiş. Daha önce armağan etmemişiz. Hayret. Tamam, platonik aşıklara gelebiliyor sevgili dinleyenler. Başlıyor bu gecenin yayını. Platonik aşıklara geliyor. Hadi bakalım.

Hazırsanız gecenin konusunu veriyorum sevgili dinleyenler. Bir insandan soğuma sebepleri. Buyurun yapıştırın. Arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, sevgiliniz, oyunuz, buyunuz, artık her neyse. Herkes tek atıyor yalnız, olur mu? Bir insandan soğuma sebepleri. 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Ya da Twitter Serdar Gökalp. Twitter Serdar Gökalp ya da 536-901-8902. Değerli dinleyenler. Bir insandan soğuma sebepleri sevgili dinleyenler. Bir insandan soğuma sebepleri. Herkes tek atıyor. En güzellere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü armağan ediliyor sevgili dinleyenler. 0536-901-8902. Buyurun yapıştırın bakalım. Haydi.

0: Güvensizlik açık ara önde gidiyor, güvensizlik. Açık ara. Herkes onu yazmış. Sürekli bir şey istemesi.
1: Aman. Aşkım. Beni Nişantaşı'na götür. Aşkım. Sıkıldım, başka bir yere gidelim. Aşkım. Yemek yiyelim. Aşkım. Şunu içelim. Aşkım. Aşkım.
0: Gittikçe kısılıyor ses bak. İftira. Boşuna trip atması. Prenses cilvesinden dolayı. Hmm.

çok ısrarcı olmasın. Düşünün arkadaşlar, bak bu kardeşinizde nasıl bir reyting varsa, yayına başladığım saatte en az 3-5 tane farklı radyocunun ismiyle mesaj geliyor bana. Hani en az yani. Hani ilk başlarda komikti, gülüyorduk, eğleniyorduk da artık değil yani. Hatta şunları işaretleyelim de şöyle şuradan. Ve hayat boyu karşılaşmayalım bir daha. Evet, tamam. Bir insandan soğuma sebebim, bende tek sebep var, yalan söylemesi. Yalan olayı bitirir. Israr. Pis olması yeterli bence demiş efendim. Pis. Pis, veri iğrenç. Pis. Cebinde yokken yüreğinde verdi ya. Abi Allah aşkına şiir Türkçesiyle yazmayın. Ne olursunuz komedi falan. Yani. Tamam anladım, çok çektiniz. Herkes size yanlış yaptı. Falan. Yani görecekler bir gün. Evet. Gün gelecek, devran dönecek falan. Tabii tabii. Aynı fikirde. Tamam tamam. Aynı. Yani 2 saat bari. Hani bari 2 saat. Dedikodunun yapılması. Ama böyle sevgili diye birilerinin bazı şeyleri söylemesi lazım. O birileri ben olayım istemezdim ama 5-6 sene önce bu görev bana kaldı. Benim demem lazım artık yani. Ya hala yaş olmuş 52, hala 40 şeydeki lisedeki aşkını falan bekleyen var arkadaşlar. Birilerinin gerçekleri söylemesi lazım yani artık. Yapmayın abi. Burnunu karıştırıyorsa hemen soğurum Serdar. Yere tükürdüğü an biter. Tükürdüğünü yalaması peki? Yere tükürdüğü an biter ama tükürdüğünü yalarsa barışırım Serdar. Sen sadece dert anlatıp çöp tenekesiyim gibi davrananlar. Soğudum, sildim hepsini. Miras. Direkt onu yazmış. Ne demekse miras. Akrabalardan soğuma sebebi galiba. Miras. Çok mu kaldı ki? Hayırdır?

0: cimri olması. Bazı insanlar çok başka oluyor demiş efendim. Cimri, bak her cimriye sor hiç şey yapmaz, kabul etmez mesela. Ben tutumluyum kardeş, cimrilikle bir alakası yok. Yani. Ben tutumluyum yani, tutumlu. Yalan söylemesi. Tuvaletten çıkınca ellerini yıkamıyorsa. Ama şimdi nereden bileceksin ki mesela? Yani atıyorum. Beni 6 ay sonra yolda giderken görmüşsün ben mesela. Tuvaletten çıktığımı, ellerimi yıkadığımı falan. Nereden biliyorsun? He? Olmamış. Sonra dur bakalım. Terbiyesizlik yaparsa. Bravo. Erkeklerin pantolon ağını düzeltmesi. Kız aşkım mont gördüm alır mısın? Erkek aşkım fiyatı kız 7000 lira. Erkek çok pahalı alamam kız. Tamam böyle menfaatli insanlardan soğurum. Bu hikayede benim sonuç 3 aydır telefon engeli, ulaşamıyorum. Burdur'dan iyi geceler. Boş ver ya. Şey hakkında hayırlısı olmuş. İyi akşamlar Serdar Bey. Bir şey konuşurken konuya ben de diye başlıyorsa hemen soğurum demiş efendim. Bundan sonra dikkat edelim abi o zaman. Ben de diye başlamayalım hiçbir şeye. İyi akşamlar. Bir bayanın ayak parmağının arasında kir görürsem sonra nerelere bakıyorsunuz arkadaşlar? Bayanın ayak parmağının arasında kir görürsem diyor. Ne yapıyorsun kardeşim? Yani samimiyizdir inşallah be. Oh ya.
1: Belediyemizin sınırsız hizmetlerinden biri daha. Ayak yıkamakla alakalı. Bayanım diyor. Dur kapatamadım onu şey. Oğlum kapat şunu ya.
0: Heh, tamam. Bayanım diyor. Ayak parmağında diyor kir diyor görürsem diyor. Ne yapıyorsun abi sen? Nasıl atma, nasıl partiler veriyorsunuz ya siz? Hani bu yaşa gelip bayan ayak parmağı arası görmemiş insan vardır ya. Soracağım. Bunu sormasa olma, ben gece uyuyamam ben yani, bunu sormam lazım. Evet şuradan şöyle dur bakayım, tamamdır. Çalıyor mu telefon? Yüksek ulaşamayabiliriz ama biliyor musun? Vallahi ulaşamayabiliriz. İki daha çaldırır kapatırım. Bir. Son. Gidiyor tişört, gidiyor. Gitti artık yani. Tamam. Ayak inceliyorsa... Ama öyle diyor ki ayak parmağının arasındaki, ne yapıyor, şoko parti mi yaptınız, ne yaptınız yani? Vallahi ya, Allah Allah, düşünüyorum ben mesela hiç ayak parmağı arası gördüm mü mesela, görmedim ben. Bunun için hususi bakmak lazım yani. Merhaba, nerelisin? İstanbul. Kaç yaşındasın? İşte, ne bir 35. Ne iş yapıyorsun? Öğretmen. Peki, çoraplarını çıkarır mısın? Hayırdır? Bir şey yok ya, radyoda duydum da, çıkarsana. Bir çıkar bir bakacağım. Şöyle ayır arasını, şöyle bir ayır. Ayır iyice ayır kenarlarını. Anladım, tamam. Ağız kokusu çok gelmiş. Bu yani bakımsızlıktan da olabiliyor, sağlıksal problemlerden de olabiliyor sevgili dinleyenler. Tabii ama dikkat etmek lazım.
2: Karam aşkın sevgin bu mu? Ne olacak bu aşkın sonu? Bir barışır
0: kalp. Koltuk altı temizli. Değerli dinleyenler, isterseniz hani bütün özelinizi de radyodaki el alemin adamına yazmayın. Buradaki ben oluyorum el alemin adamı. Hani bütün her şeyinizi de isterseniz yazmayın yani. Yine siz bilirsiniz ama. Koltuk altı yine kabulüm. Deniz olur, havuz olur, plaj olur. Ne bir hamam olur, sauna olur falan, disco olur, bir şey olur da. Ayak parmağı arası, bunun ötesine geçemeyiz bunu yani.

karam. Yemek yerken ağzını şapırdatması. Evet. Yemekten önce, yemekten sonra ellerini yıkamıyorsa. Evet. Cimri olması. Cimri. Çıtkırılı ve mıymıy olması. Kibirli olması ve kendini herkesten üstün görmesi.

0: yüze gülüp arkadan seni gambazlaması.
1: Kömür gözler, yapan dudaklar. Ya bu en...
0: Her şeyi çok bilmesi, ego sahibi olması. Bir şey diyeyim mi ama, egoyu çok bilmişliği falan bazen yanlış anlıyor. Şımarıklığı, ukalalığı çok yanlış anlıyoruz bazen. Ukala dediğimiz çoğu insan ukala değil, bildiği şeyi konuşuyor. Söyleyeyim yani, bilginiz olsun. Bir gün benim olduğum yerde radyoyla alakalı konuşuyorlar. İşte radyo açılacak, şöyle yapsak böyle olur mu? Ben dedim ki abi o işler öyle olmaz yani, anlattığınız gibi olmaz dedim. Arkamdan ne kadar ukala demişler. Hani 30 senedir sigortamın yaptığı işi konuşuyorsunuz ya hani orada. Ben de abi o öyle olmaz dedim. Yani hani bir mikrofona mikser bağlayıp bir adamı konuşturunca bütün dünyaya gitmiyor o yayın. Her ilde verici var. Bunun internet bantları var, oyu var, buyu var falan. Yani öyle onların anlattığına göre şeydi. Böyle çok da samimi olduğum insanlar değil. Niyeyse mesela ben nereye gitsem herkes radyo kurmaya çalışıyor zaten. Abi bir tane mikrofon alacağız, bir yer kiralayacağız. Ondan sonra ne var abi, miksere takacağız. Sonra gelsin reklamlar falan. Ben dedim ki abi o iş öyle olmuyor yalnız. Hani bunun bir akışı var. Hani her ilde bir vericisi var falan. Arkamdan öyle demişler. Ne kadar ukala demişler benim için. Aslında hiç karışmayacaksın. Gidecek açacak yumurta kağıtlarıyla radyoyu. Tamam, ondan sonra doldurmak için yumurtlaması gerekecek orada. Hiç karışmayacaksın aslında yani. Bu olacak. Maalesef ama ukala dediğimiz, hani benim de ukala dediğim, senin de ukala dediğin 10 tane adam varsa maalesef 8 tanesi doğru konuşuyor. Söyleyeyim. Öbür 2 tanesi de yani onların yanında da 2 tane boş ver, ukala olsun. Ukalalık iyidir. İyidir, bazen ukalalık iyidir. Cahil savar yani. Bazen ukala olmak lazım. Ukalalar, cahiller konuşamıyordur ukalaların olduğu yerde. Boş ver. Bazen olur yani. Bu ne? Bu Derya Uluğ değil mi? Bir dakika, inisiyatif kullanıyorum. Derya'cığım dinliyorsan selam ederim. Hiç tanışmadık gerçi ama birkaç bir yerde karşılaştık. Bir saniye. Sen Derya, sen bizde busun ya. Sen bizde busun. Bir dakika. Nerede? Heh. Özür diliyorum ya. Pardon, kusura bakmayın. Hani o Derya Uluğ'un o şarkısını her yerde dinleriz. Bunu bir daha nerede dinleyeceğiz yani?
2: Nefesini almazsam.
0: Bravo.
2: Nefesini almazsam.
0: Sayılamayan şarkı.
2: Nefesini almazsam.
0: Nazım inşallah ceza yersin mesajları. Bravo.

0: Ama şarkılarda bak şunun üzerine tanımam arkadaşlar. Nerede? Bak bunun üzerine tanımam. Hazır mıyız? Hem eskileri de şöyle bir hatırlayalım. V3, V2, V1.
1: Seni sevdim diyenler.
0: Bak. Gitti. Yok o başka, o ikinci albümü çekmeye gitti. O geri gelip devam ediyor sonra şarkıya. Bak, bak geldi. Görüyor musun? Bak geldi.
1: Geçer bir tane.
0: Gördün.
1: Boş ver. Üzülme.
0: Abi Türkçe öğretmeniyim. Bir öğrencimin velisi sınavla alakalı sormuş olduğum soruda her şeyi de siz biliyorsunuz zaten ne kadar ukalasınız demişti demiş efendim. Ya işte abi çok da girmek istemiyorum bu diyaloglara. Çünkü yine girmeyeyim. Boş ver. Yine ben girmeyeyim. Evet dur bakalım şuradan. Nazım'ın plakayı bana gönderin de ceza yazayım. Herkes rahatlasın artık. Jandarma teşkilatı yazmış. Yok yok abi. Biz takılıyoruz öyle. Ama 70 olay yerde 140 ile gidiyormuş yani. Onu da söyleyeyim size. Kem gözlü olması. Bir insanın kem gözlü olduğunu nasıl anlıyoruz peki? Hani kem gözlü. Mesela bakıp mesela sen çok kem bir şeysin diye gözlüsün filan. Bunu nasıl anlıyoruz? Hani herkes herkese diyor mesela. Bir de onun başka bir şey daha var. Ne gözlüydü? Ne kenafir miydi? Neydi? İnşallah yanlış bir şey demedim. İnşallah demedim. Dur şarkı çalayım da yanlış bir şey dediysem unutulsun. Ya. Hemen unutulsun. Güzelden

0: veren Allah'a şükür.
1: Bizim Eko bana sahilden fotoğraf göndermiş gündüz. Özkan'la Altınova'da Balıkesir'de çalışıyoruz. Sahilden selfie göndermişler. Tabii ya. Tabii ya. Abi bana yaptığı cilveli tavırları diğer erkeklere de yaparsa bir sorgularım, soğurum. Muhabbet buradaymış. Hiç demiyorsunuz. Bana diyor yaptığı cilveli diyor tavırları diyor. Başkasına diyor yaparsa diyor. Ben diyor direkt diyor soğurum diyor. Bunu nerede, bir de senin yanında mı? Bir zahmet yani. Hani bir zahmet abi. Hiç gerek yok. Gözlerin menekşe bahçesi. Bu kadarına fazla gerek yok. Sözlerin ipek güldenizi. Bu kadarına hiç. Çalır mı? Çalıyor, açıldı.
2: Alo.
1: Alo.
2: Alo.
1: Alo.
2: Alo, buyurun.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Ben aramışsın.
2: Efendim?
1: Ben aramışsın.
2: Ya aramadım seni, sen kimsin?
1: Mesaj geldi.
2: Hey.
1: Mesaj geldi.
2: Ne mesajı?
1: Abi mesaj çektin az önce.
2: Ne mesajı çektin?
1: Bana yaptığın cilvenin aynısını istiyorum diye.
2: Ne?
1: Cilve diyorum, aynısını diyorum istiyorum yazmışsın cilve.
2: Yanlış numara aradın galiba. Ben öyle bir şey yazmadım.
1: Bize merceles lazım, merceles.
2: Sen kimsin ya? Söyle.
1: 3.5
2: Ya 5.5
1: Mereles lazım, mereles.
2: Mereles bana da lazım abi, mereles.
1: Mereles lazım.
2: Bana da lazım, bana da lazım.
1: Fakirik, fakir.
2: Aa, Serdar abi sen misin ya?
1: O şu Allah aşkına arkada biri bağırıyor, onu bir kıssanıza ya. Kim o ya?
2: Abi iş yerinde, kusura bakma ya ben.
1: İş yerinde radyo, kim bağırıyor? Radyo var arkada. Radyo var arkada.
2: Evet evet, arkada sesler radyodan geliyor.
1: Bizzat başka radyo açık arkada.
2: Vallahi arkadaşlar onu çalıyor, ben de sizi dinliyordum.
1: İşte bak, benim reytingler hep böyle bölünüyor biliyor musun? Mesaj bana geliyor, radyoda başkası açık, görüyor musun?
2: Ya ben de sizi dinliyordum, bunu var Ekim dedim yani.
1: Ya sen demişsin ki bana yaptığı cilveyi başka erkeklere de yaparsa demişsin. Doğru mu?
2: Evet abi, öyle söyledim.
1: Oğlum git şunu kız Allah aşkına, başka radyo, başka radyo dinletiyorsun yayında ya. Git kız şunu.
2: Yok radyo değil abi, şeyden çalıyorlar, Bluetooth'tan.
1: He, Bluetooth'tan çalıyor, anladım.
2: Kendi telefonundan çalıyorlar.
1: Anladım abicim, peki.
2: Senin nasıl abi sesin?
1: Güzel abi, harika. Tuvalete geçtin galiba.
2: Evet abi, uzaklaştım biraz. Çok
1: belli.
2: Evet.
1: Ne onun adı? Ne demişti? Ben seni niye aradım ben?
2: Abi yazdığın mesajı şimdi aramışsındır.
1: Tamam işte yazmışsın. İşte bana yaptığı cilveli hareketleri başkasına yaparsa demişsin. Doğru mu?
2: Evet abi, sorurum demiştim.
1: Kim bu?
2: Sorgularım demiştim.
1: Tamam, kim bu?
2: Kız arkadaşım.
1: Allah Allah, yani neyse, yorum yapmayayım o zaman.
2: Neden abi?
1: Bize merceles lazım. Mesela. Yani 3.5 Şimdi sayın abim, hani
2: evet abi.
1: Madem yazdın, sonra daha önce böyle bir şey denk geldi mi peki yani?
2: Böyle bir şey denk geldi, soğudum ve kavga ettiğimiz olmuştu.
1: Sonra yine önce barıştınız ben... mı ama yine?
2: Ya barıştık tabii kavgadan sonra da.
1: Fakirik.
2: Tekrar ayrıldık abi.
1: Fakirik. Fakirik. Şimdi ben yanlış mı anladım? İnşallah yanlış anlamışımdır. Bak cümle öyle, inşallah yanlış anlamışımdır. Sen bir yerde kız arkadaşının başka birisine sana davrandığı gibi, adını bile söylemiyorum, cilve demiyorum yani. Sana davrandığı gibi başkasına davrandığını gördün. Kavga ettiniz, barıştınız ondan sonra. Şimdi mesela nedir akıbet, ne? O kız nerede, sen neredesin, biz ne konu, ben ne yaşıyorum falan yani. 3.5 bir anlat bakayım bana.
2: Ya abi şöyle, bana davrandığı gibi derken, bazı insanlar vardır, konuşmaları falan cilvelidir, enerjilidir.
1: Evet.
2: Ben o manada söyledim onu.
1: Anladım.
2: Yanlış anlaşılma konusu herhalde.
1: Hayır, yanlış anlaşılma değil. Şimdi ben yine soruyorum. Kız nerede?

0: şu an? Beraber misiniz şu an yine?
1: Ya beraber değiliz. Bir sene önce ayrıldık.
0: He, aman o zaman yapıştır salla gitsin.
1: İşte o yüzden mesajı ya.
0: Da o yüzden. Ama 3,5 yani aman yani aman neredensin sen?
1: Ben Bursa'da yaşıyorum. Öyle, abi.
0: Kafana taktığın şeye bak, bir sene olmuş gitmiş, boş ver ya. Boş ver ya. Allah Allah.
1: Abi kafaya taktığım için değil de konu buydu, ben de sorarım dedim. Işte.
0: Boş, ama şimdi madem kafaya taktın, iç dünyamda bu var yani. Şimdi illa deri koltuğa mı yatırayım seni iç dünyanı aydınlatmak için kardeşim? Konu ya yani konu veriyorum. Bir sene önce ayrıldığın kızla alakalı bir şey yazıyorsun. Ondan sonra diyorsun yok ya kafaya takmadım ki ben filan diye. Yani ne bileyim mesela yumurta kokusundan soğuğu, ayak kokusundan soğuğu, yalandan soğuğu. Hani bir sene önce yaşamış olduğun bir şey hala aklındaysa sorun yani. Anladın mı? Onun için boşver. Takılma böyle şeylere.
1: Tamam abi, eyvallah.
0: O 3,5 fakirik. Öpüyorum. Görüşürüz.
1: Teşekkür ederim abi.
0: İsim neydi senin?
1: Ahmet.
0: Ahmet, görüşürüz Ahmet.
1: Görüşürüz abi.
0: İyi, o iyi çalışma olmaz. Arkadaşlarına da söyle akıllı olsunlar. Benden başka radyo yok.
1: Tabii ki de.
0: Onlara söyle. Vallahi de kapatınca söyleyeceğim de.
1: Tamam.
0: Tabii öyle yok, öyle yok. Söyleyeceğim de kapatınca. Hatta tamam, hatta şöyle yapalım. Sen kapatınca bana yaz, ben seni işaretleyeyim, sana milli takım tişörtü göndereyim. Oradakilere, başka radyoları dinlerseniz böyle sadece şarkı söylerler. Bak Serdar Gökalp'i dinleyin, tişört gönderiyor diyeceksin, tamam mı?
1: Olur abi, ben hatta kapattırayım, sizin radyoyu açayım.
0: Bu kadar. Bu kadar. Ama ben sana yine tişört de göndereyim şimdi, ağzımdan çıktı artık yani.
1: Çok teşekkür ederim abi.
0: Rica ederim Ahmet. Kapatınca yaz, seni kaybettim çünkü, tamam mı kardeşim?
1: Tamam abi.
0: Tamam, yaz bana, mutlaka yaz. Öpüyorum, görüşürüz.
1: Tabii ki.
0: Hadi bay bay. Sağ ol. Teşekkür ederim. Mercedes, Mercedes lazım Mercedes. 3,5. 3,5. Fakirik, fakirik. Selam Serdar, ben İtalya'dan Hasan. Beni arar mısın? Ne oldu, bir şey mi ihtiyacım var Hasan abi? Ne oldu? Ne oldu, niye? Yani arayayım de. Hayırdır? Biri de böyle deyince şey oluyor biliyor musun? Aramadığım zaman vicdan yapıyorum bazen. Bazen ama öyle, her zaman değil söyleyeyim. Her zaman değil yani. De arayamıyorum Hasan abi. Niye? Şuradan şöyle yaparsak arar mıyım acaba? Bir bakayım. Şöyle. Evet. Ha. Nerede? Fransa mıymış? İtalya mı? Neresiymiş bu? En güzeli arayalım, adamın kendisi söylesin. Bakayım. Tamam. Evet. Aradık mı? Aradık galiba. Çok gür çalıyor yine. Gür çalan telefon yine. Alo.
2: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam abi, nasılsınız?
2: İyi şükür ya. Bir saniye Bluetooth'tan çıkıyor.
0: Tamam abi, çık Bluetooth'tan, bekliyorum. Uygulamaya zor giriyorum. Sorun mu var? Arkadan kilitledik, ondan olabilir, bilmiyorum. Yok bir şey yok. Yani bir şey varsa söyleyin bize, baktıralım hemen. Uygulamayla alakalı. Abi selam.
2: Merhaba abi. Bir saniye. Radyo açık.
0: Merhabalar. Abi bu nasıl kulaklığı? Halatla mı bağlı? Niye çıkartamıyorsun hala? Alo.
2: Tamam, geliyorum geliyorum. Radyo açık arkadan.
0: Geliyor geliyor abi, geliyor. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Tamam, iyiyiz iyi şükür. Çalışıyorum. İş bitmek, mesai bitti.
0: Anladım. Ne iş yapıyorsun?
2: Fabrikada kaynakçı.
0: Kaynakçı. Neredesin sayın abim şu anda?
2: İtalya'da. İtalya'da.
0: İtalya'dasın.
2: Evet.
0: Anladım. İtalya'da. Ne yapıyorsun? Anlat bakayım abi. Nasıl geçiyordu günler?
2: Ne yapayım abi? 2,5 senedir fabrika krizde. 3 gün çalışıyoruz. 4 gün evdeyiz.
0: Anlıyorum 5 abi.
2: 5 gün çalışıyoruz. Evet.
0: Anlıyorum abi.
2: Uğraşın sen.
0: Anlıyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Ya bir insandan nasıl soğursun? Ne olursa soğursun bir insandan.
2: Anlamadım.
0: Bir insandan nasıl soğursun diyorum. Ne olursa soğursun.
2: Konu. mesajı yazmıştım da, terbiyesizlik yapanlara, hayvanlık yapan, yani saygısızlık yapanlara oldu mu? Resmen insanları soğurum ben.
0: Anladım. Hayvanlık yapanlardan, terbiyesiz yapanlardan soğurum diyorsun.
2: Evet.
0: Anlıyorum abi. Doğru bir karar. Neydi efendim, isim neydi sizin?
2: Hasan.
0: Hasan. Tamam Hasan abicim, öpüyorum seni. Görüşürüz.
2: Saygılar.
0: Saygı bizden abi. Teşekkür ederim. Saygı bizden. Sağ olun. Thank you. Ben de ev taşıma arifesindeyim. Beni de arayabilir misin abi demiş. Evet güzel, bak yeni bir kazanç kapısı. Hani evden eve nakliyat var ya, bizimki şey elden ele nakliyat. Bütün dinleyiciler iki ev arasında böyle yayılacağız. Böyle zincir şeklinde. Elden ele böyle karpuz atar gibi. Hoppa. Hoppa.

Hoppa, hoppa, hoppa. Okula gelen kömürü taşımış olan var mı hiç içinizde? Var mı? Ben taşımış olan varsa ben taşıdım diyeceğim. Yok derse yok canım, okula gelen kömürü öğrenci niye taşısın diyeceğim mesela. Okula gelmiş olan kömürü taşıyan var mı içinizde acaba? Şimdi eğer evet ben taşıdım diyen varsa ben de taşıdım deyip hikayeyi anlatacağım. Derse ki mesela yok canım öğrenci niye okula gelen kömürü taşısın falan derse, doğru canım saçmalık zaten niye taşısın falan deyip geçiştireceğim. Yani okula... Okula gelen şey kömürü taşıyan var mı içinizde?

0: Taşıyanlar az. Var ama az. Onun için anlatmayayım. Bizi bir cumartesi evden çağırdılar da sevgili dinleyenler. O geldi durduk yere. Hani böyle elden ele nakliyat dedim ya, böyle bir espri yaptım böyle hoppa hoppa falan diye. Bizi bir cumartesi günü evden çağırdılar sevgili arkadaşlar. Bizi. Evet, yanlıştı.
1: Evet, yanlış duymadınız. Bir cumartesi günü bizleri evlerimizden çağırdılar.
0: Evet, dur bakayım şuradan. Oo, amma bak biri yazmış, demiş öyle şey olur mu ya, niye taşıyalım demiş efendim. İşte bir arkadaşımın okulunda böyle bir şey soramazdın. Bir arkadaşımın, ama boş ver kim olduğunu, boş ver yani. Ben de yeni ev taşıdım. Ah, dediğin olsaydı ne güzel olurdu demiş efendim. Erkeklerin ev taşıması genelde şey oluyor. Daha zahmetli oluyor. Hani bu dışarıdan baktığın zaman kadınlarınkinin daha zahmetli olması lazım ama erkeklerinki daha zahmetli oluyor. Kadınlar çok güzel. Hani taşımacı geliyor, her şey kolilenmiş. Kadın anlatıyor. Bunlar da ayakkabılar var. Bunlar makyaj malzemeleri. Bunlara dikkat edin, atmayın. Televizyonu zaten ayrı götüreceksiniz değil mi? Evet, tamam, kutusu şurada. O burada, bu burada. Abi erkek taşınmaya 15 dakika kalmadı. Lan bunun kutusu nerede ya? Nerede lan bunun kutusu? Biri diyor ki oraya koydum, öbür güzel. Ulan ayakkabıların teki yok ya, hepsi tek kalmış ya falan. 15 dakika sonra nakliyeci. Ama erkek nasıl 15 dakikada şey yapar yani. Bak, erkekler taşınmadan taşınmaya, ben kendimden biliyorum, üşen geçtiğinden çoğu eşyayı orada bırakır. Ben mesela 4 tane falan ev değiştirdim. 4 kere salon takımı falan aldım. Hani ya boş ver kansın bu gazulet gibi, bunu nereye şey yapacağız ya. Her gittiğim evde yeni mutfak kurdum mesela. Hani tabak çanak falan filan, ben ne yapayım abi ben. Hani benim düşünebiliyor musun mesela? Bu çatalın eşi nerede? Bu 12 parçaydı bunlar. Tamam, 9 parça burada, 11 burada. Bıçak yok. Allah Allah falan. Onun için hep taşındığım yerlerde bıraktım. Tabağı, çanağı, onu bunu falan. Çaydanlık, maydanlık falan. Hep taşınınca yeni aldım. Hep yani. 40 tane ev kurdum yani. Vallahi bile evlensem bu kadar şey olmazdı. Masraflı olmazdı harbiden. Ciddi söylüyorum. Serdar, tatilden döndüm. İspiyon vakti. Yalıkavak'ta dondurmanın topu 400 lira. Woo baby. Yalıkavak'ta dondurma 400 liraymış. Dur bunu şu müzikle anlatayım ben. Değerli misafirler. Herkese iyi geceler. Nasılsınız? Oh. Yalıkavak'tan. Yalıkavak dedim yalnız. Müzik beni etkiledi. Baştan alayım böyle. Müzik beni etkiledi. Nazım inşallah ceza yersin. Müzik etkiledi beni, evet. Hazır mıyız? Evet. Woo! Yürü be. Değerli dinleyenler. Ne diyecektim? Saksafon girince unuttum. Yalıkavak'ta dondurmanın fiyatı 400, topu 400 lira, topu. Yalıkavak'ta dondurmanın topu 400 lira sevgili arkadaşlar. Bunu her yerde anons ederim.
1: Sevgili misafirler, Yalıkavak'ta dondurmanın topu 400 lira. Bu akşam Serdar sinemasında dondurmanın topu
0: 400 liraymış ya. Çeyiz kurardın abi kaybettiklerini bulsaydın demiş. Ben hazır paketim oğlum, ben sadece anahtarı açacak, yengen içeri girecek, bu kadar, başka bir şey yok bende. Ben hiç. İş ona kalsın. Bende en büyük eksik bende. Hani eşya meşya değil. En büyük eksik karşı cins. Biliyorsun o zaten, problem o. Ama şu zamana kadar taşındığım yerlerde evet. Vallahi billahi bak gerçekten. Bütün mutfak. Ben hiç mutfak eşyası aldığımı hatırlamıyorum. Elektronik eşyaları aldım. Hani 2-3 kere falan bu salon oturma grubunu falan bıraktım. Yatak odası zaten çok yatak odası. Ben neyse girmeyeyim o konulara. Çok boş ver. Hiç. Ne oluyor? Ha, İsmail YK'ymış ya, yakışır. Türk filmi gibi ya müzik.

Burun kılı. Gerçek bir erkeğin gerçek yaşını burun ve kulak kıllarından anlarsınız sevgili dinleyenler. İstediği kadar öyle botoks botoks yaptırsın, orasını burasını gerdirsin, oradan alsın buraya taktırsın filan. İstediği kadar yaptı. Burun ve kulak kılı gerçek yaşını belli eder.

Karşıdan bir servis arabası geliyor. Adam arabayı modifiye etmiş. Ekstra iki tane daha sis farı takmış. Toplam karşıdan altı tane farı yakmış geliyor. Bu adama ne söylenmeli demiş efendim. Abi böyle sap sarı yananlar var ya. Şimdi sarı far tamam normal orijinal de öyle sarı değil. Nasıl böyle nasıl bir sarı? Ne sarısı o? Bir şey geldi aklıma da diyemedim onu. Böyle bir şey sarısı böyle. Yani normal orijinal şey ışık sarısı değil. Ondan böyle her yanı donatanlar falan böyle bir... Abi şeydeki kamyonlara hayranım ya. Genelde mesela uzun yolda şehirler arasında yakıyor. Bir yakmış var ya yemin ederim bir gün uzaylı indi zannettim. Vallahi bak. Arkadan bir şey geliyor. Dedim ki lan yol verin oğlum bir şey geliyor arkadan. Görmem lazım bunu. Bir geçti abi kamyon normal. Kamyon yani. Evet dur bakalım şöyle. 500 kişilik üniversite grubunu Alem FM dinleyin diye darlıyorum demiş efendim. Tamam teşekkür ederim bir şey yapmasın. Test etmesin almasınlar seni gruptan atmasınlar. Limon sarısı. Limon sarısı mı? Evet limon sarısı. Ha, dur bakayım. Halojen far diyorlar ona demiş. Yok ya halojen far normal bazı arabaların fabrikasyon şeylerinde var. Halojen değil. LED dedikleri de mesela millet ay LED mi uzak dursun falan. Abi LED dediğin orijinal gerçek LED'se sıkıntı yok da bu çakmanın çakmasının çakması LED'ler var ya hani. Yani çakmanın çakmasının çakması LED'ler. Onlar var ya. Onlar öyle bir şarkı vardı ya. Onlar var ya onlar onların hepsi böyle. Onlar değildi lan galiba. Bunlardı galiba. Onlar mıydı bunlar mıydı? Dur bakayım. Bakayım şarkıya. Bunlar var ya bunlar. Bunların hepsi böyle. Dur. Bunların hepsi böyle. Allah Allah. Kim söylüyordu bunu ya? Çalıyorduk da aralarda. Onlar mıydı bunlar mıydı? Yemin ederim bilmiyorum. Bunlar var ya bunlar. Ayşen olabilir mi? Bunların hepsi böyle. Bunlar var ya bunlar. Galiba Ayşen'di. Yazmayın buldum efendim galiba. Evet bu. Tam onlara.

Galiba benden fazla taşınan yoktur. 11 kere taşındım demiş efendim. Ve bekar halimle. Ben de bir 5-6 taşındım ya ben de. Tam şimdi sayamayacağım ama 5-6 kere ben de taşındım yani.

Benim ilk oturduğum evde mi, ikinci oturduğum evde mi ne? Kuzenim okula gidiyordu. Abi ben sende kalabilir miyim bir süre dedi. Gel kal oğlum dedim yani. Zaten beni dedim görmezsin. Şeye böyle gelen kağıdı, uyarıyı falan ona veriyorlardı. Ben bir gün bir şey oldu. Bizim daireyi sordular. Dedim buyurun. Yok abi Mustafa abiyle konuşuruz dediler yeğenimle. Ben de diyemedim ki ev benim, o benim yanımda yeğenim falan diye diyemedim yani.

0: Rekor bende 17 defa taşındım. Allah Allah. Bunlar var ya bunlar. Evet, dur bakayım şuradan şöyle. Limon sarısı orijinalde halojen olur demiş efendim. Olsun tamam, ben yine de bir ara vereyim. Yine de bir ara vereyim. Oradan oraya nasıl bağladıysam. Evet, bir ara, bu saat başı arası, sonra geleceğiz sevgili dinleyenler. Hüsü ver kardeşim arayı.
1: Kula'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.

Serdar inanmayacaksın, beni bu sene hiç sivrisinek ısırmadı yazmış. Sivrisinek bu sene şey ya, çok yok. İdi. Ben çok bahsetmek istemiyorum çünkü bir sinekten daha fazla nefret ettiğim bir şey varsa o da iki sinektir. Onun için çok bahsetmek istemiyorum. Hani bahsedince geliyorlar bunlar. 23 kere taşındık. Eşimin mesleğinden dolayı demiş efendim. Eşinizin mesleğinden dolayı, eşinizin. Müteahhit mi, yaptığı evlerde mi oturuyor, ne yapıyor eşiniz? Mesleğinden dolayı ne yapıyor? 23 kere taşınmış. Karda kışta kurda kuşa yem oldum. Formam geldi. Thank you. Sağ olun efendim. Size de thank you. Sürekli kendinden bahseden. Parantez içinde ben merkezi yaşayan, parantezi kapat. Birinden jet hızıyla soğurum. Konuşu. Birinden bir şeyden niye soğursunuz? Ama herkes tek atsın, size zahmet. Neden soğursunuz sevgili dinleyenler?

çayı hüpürdeterek içenlerden direkt soğurum demiş efendim. Bana yani. Bana özelini anlatan herkesten. Yüksek sesle konuşulmasından.

Sıcak koladan soğurum. Eko göndermiş, diyor ki abi iş bitmiyor ya de. Oo Eko. Eko hadi bakalım Eko. Vara yok diyenden soğurum. Olan neyse olduğu kadar onu paylaşırım ben demiş efendim. Sakız çiğneyen insandan anında soğurum. Lütfi yazmış. Serdar abi ne olur gör. Lütficiğim 750 kere yazdığın için spama düşüyorsun, görmüyorum. Hani 750 de normal bir sayı. Diğer böyle dinleyenler yok ya o kadar yazmış mıdır diye 2000 kere falan demedim. Lütficiğim şu okullar açılsın artık gençler, gerçekten ya. Hakikaten açılsın ya. Bir mekanda herkes yemek yerken ay yok canım ben yemek yemeyeceğim diyen kişiden hemen sorurum. Herkes oraya yemek yemeye geldi, gelme o zaman.

Babamın mesleği yüzünden 6-7 şehir, 6-7 şehirde 5-6 ev gezmişimdir. O inşallah ceza yersin Nazım var ya o. İnşallah ceza yersin Nazım. Yarına kadar sendeyiz. Yarın artık bize nihai kararı bildireceksin. Abi ceza yedim ya da yemedim diye. Yesen de yemesen de biz pazartesi günü seni bırakıp başka bir yere saracağız. Merak etme. Empatisi olmayandan soğurum. Empati. Herkesin kullandığı ama galiba çok böyle anlamını bilmediği bir şey değil mi yani? Şey, empati. Empati. Karşı tarafı kendi yerine koyup onun adına bir şekilde düşünme. Empati diyorlar buna. Aşortmen. Empati. En son ne zaman yaptık mesela empati? En son ben... Ne zaman yaptım? Bayağı yapmamışım galiba ben. Hani en son empati ne zaman yaptım? Dur ya, ben daha bugün yaptım, evet, şey. Döner ustasının yerine yaptım. Evet, döner ustasının yerine. Selamlaştık, tanıdığım da bir yerde. Kendi içimden dedim ki o adamın işi çok zor vallahi. Hani bir tarafta şey ne onun adı? Devamlı yanan bir şey var. Öbür tarafta devamlı gelen bir müşteri var. Öbür tarafta şey var, dükkanın sahibi var. Öbür tarafta başka bir şey var. Öbür tarafta bambaşka bir şey var. Var da var, var da var yani empati. Valla adamın işi çok zor ya. Ben olsam yapamam galiba falan dedim ama bu tam işte empati mi bilmiyorum. Olmaya da bilir. Empati. Empati genelde kavgada kullanıyorlar mesela. Hani empati. Abi birazcık empati yap, kendini benim yerime koy falan diyor. Evet koydum, yine ben haklıyım. Koydum ben, yine haklıyım. Muhtemelen ceza yemedi abi. Yoksa E-Devlet'e direkt düşüyor. Tecrübelerim var biliyorum. Her sene o yoldan geçiyorum demiş bizim Muhammed. Demek ki daha yemedi Muhammed'cim. Dur bakalım. Başka. Şuradan. İnşallah ceza yersin Nazım demiş efendim. İnşallah ceza yersin Nazım. Adamın adı Nazım mıydı ya? Ben başkasına beddua ediyormuşum demiş. Evet. Bana saygı duymayan kişiden hemen soğurum.

İstanbul'da Üsküdar'a taşınıyoruz Serdar. Trabzon'dan geleceğiz. Zorluk çeker miyiz? Trabzon'dan uzaya da gitsen zorluk çekersin. Trabzon'daki de yani yaşadığın şeyleri bulamayabilirsin. Onu sana söyleyeyim. Ama Üsküdar hani ofisin olduğu yer, genelde vakit geçirdiğimiz yerler güzeldir. Fakat Trabzon'un yerini tutar mı ayrı. Ben mesela hayatımda 15 kere 20 kere falan gittim Trabzon'a. Hala Trabzon'un yerine koyabilecek bir yer. Sana söyleyeyim yani haberin olsun. Bizim Cemre yazmış. Evet, ne yazmış? Abi bir bilgin var mı? Ne ki bu? Bilmiyorum ki Cemre, o ne? Ben açılmadı bilmiyorum yani. Benim çektiğim, benim çektiklerimi, yaşadıklarımı bilmeyen kişi benim yerime empati yapamaz demiş efendim. Yürü be aslan yürek. Dur sana şarkı çalayım. Benim için de çok önemli bir şarkıdır bu. Bir saniye. Değil mi? Doğru diyor adam. Nereden bileceksin kardeşim? Onun çektiğini, onun yaşadığını nereden bileceksin? Nerede? Şuradan şöyle ayarlayayım. Bu şarkı benim için özel bir şarkıdır. Sinema filmimizde Son Şaka'da da bu şarkıyı kullandık sevgili arkadaşlar, Orhan Baba'dan. Hani nereden bilecek benim yaşadıklarıma da empati yapacak demiş. Şarkıyı getirdi aklımıza. Benim de şöyle bir filmi. Ben bugün gece gidince kendi filmimi seyredeyim ya. Bayağı da seyretmedim onu. Sana gelsin sevgili dinleyen. Buyur bakalım. Morg sahnesi geldi aklıma. Morg'da bunu çalıyorlardı.

Yürü be. Her konuda empati yapamıyorum. Mesela hiç aşık olmadım. Aşk yazısı çekenleri abartı buluyorum. Ya zaten yaşamadığım bir şey yani nasıl... Yani nasıl? Evet, doğru. Ben hiç yaşamadığım bir şey, aşk acısı yaşamadığım bir şey. Nereden bilecek yani aşk acısını? Doğru diyor. Bak gördün mü? Çürüttü, gördün mü? Empati çürüttü. Yani. Yaşadığın şey. Azıcık empati yap ya filan diyorlar. O şu anda çürümüş durumda. Aşk acısı. Ama vallahi ben şimdi bak yıllardır karşınıza konuşan bir adam olarak söylüyorum bunu. Yani her gün dinledin, iki günde bir dinledin, 10 sene dinledin, 3 sene ara verdin, 2 sene dinledin, 10 sene ara verdin. Ben bilmem işte, biz yıllardır geceleri buradayız. Abi vallahi bak bazen söylüyorum, şaka zannediyorsunuz, gerçekten şaka değil. 25 senedir aynı aşk acısını çekenler var sevgili dinleyenler. Görüyorum çünkü yazıyor adam yani. 25 senedir peşimde mesela aynı aşk acısını çekiyor falan. Hani kadınından erkeğine mesela atıyorum işte 15 senedir mesela aynı... Kızla alakalı, aynı adamla alakalı falan yazılan şeyler var. Bu hani bugünkü programda mesela bir karşılıksız aşk çekenlere geldi değil mi? Onlara mı gelmişti? Ben demagoji aşk diyecektim de ne alaka? Platonik aşk, demagoji aşk ne alaka? Platonik aşk. Platonik aşk acısı. Platonik aşk acısı da yanlış. Platonik aşk olanlara. Heh, onlara geldi. Yani bu mesela 15 sene, 20 sene acaba... Platonik aşk olur mu? Bir noktadan sonra bırakmak mı lazım? Yani ne bileyim şimdi ben bunun yılını bilmem de 5 seneden sonra tamam ha yeter artık falan deyip yani duvarlarla mı konuşmak lazım acaba? Bilemiyorum ama. Reis bu sahnede ağladığımı asla unutamayacağım. Evet vallahi ben sağda solda samimiyette söylediğim zaman hani film için bizim bir sinema filmimiz var adı Son Şaka. Bazı yerlerden seyredebilirsiniz artık. Bulamazsanız bana söyleyin bende var. Biraz talihsizlik oldu biliyorsun. Perşembe günü vizyona çıktık. Cuma günü Türkiye 15 gün kapandı işte pandemi döneminde filan. Yine de pandemi döneminde yine de tercih edildi. Beklediğimiz oldu mu? Maalesef dünyanın o halinden ötürü beklediğimiz olmadı. Bir ara böyle bir yerlerde denk gelir bakarsanız mutlu edersiniz beni. Beğenirseniz daha mutlu olurum. Eğer olur da beğenmezseniz inşallah sizin de beğeneceğiniz başka bir film yaparım. Zamanı gelince. Filmin adı Son Şaka. Bilginiz olsun. Ben oynuyorum. Ege kökenli oynuyor. Osman oynuyor. Osman Doğan. Şimdi hepsini de saymak lazım. Bülent abi oynuyor. Ondan sonra dur abi şuradan bütün isimleri şöyle bir açayım. Sayayım da. Şöyle. Ayıp olmasın sonra unuttuğumuz olur. Son Şaka oyuncuları. Ben oynuyorum efendim. Merak eden varsa ben Serdar Gök. Bak Son Şaka oyuncuları yazdım. Bu yok abi gerçekten. İnternete yön verenlerden bir tanesi benim kesinlikle eski manitam benim. Hani kesinlikle eski manitam yani benim. Bütün bak yardımcı oyunculara kadar hepsini Son Şaka oyuncuları yazıyorsun. Yardımcı oyunculara kadar IMDb'de şeyi var. Linki var, fotoğrafı var. Benim fotoğrafım yok. Ki zannediyorum ki çok değerli oyuncular. Hepsine selam ederim ama yapmış olduğum işten dolayı internette en çok fotoğrafı olan, en çok görseli olan kardeşiniz benimdir herhalde. Son Şaka oyuncuları yazıyorum. Bir tek Serdar Gökalp'te şey yok, fotoğraf yok. Yok abi biri oynuyor benimle internet. Ben farkındayım. Yani. Ben bunun farkındayım. Yani. Farkındayım. Son Şaka oyuncuları. Ben varım efendim. Ege Kökenli var. Hikmet abla var. Hikmet Körmükçü. Kemal abi var. Kemal Başar. Bülent Alkış var. Gökay var. Gökay Müftüoğlu. Perihan var bizim. Bizim Perihan var. Birçok değerli arkadaşım var. Osman abi var. Özer abi var. Özer Aslan ki Aslan'ımın yönetmenidir kendisi aynı zamanda. Hani bir sinema filminde tanışmıştık Özer abiyle. Sonrasında sağ olsun kırmadı bizi. Benim yazmış olduğum Aslan'ım bizimli isimli dizinin de yönetmenliğini yaptı. Aslan'ımı seyredemezsiniz. Söyleyeyim. Her yerden kaldırdım. O bir tek bende var. Onu seyredemezsiniz. Artık yeni bölümlerini. Söyledik çıktı ağzımızdan artık. Ama Son Şaka'yı seyredersiniz. Bazı platformlarda var. Gördüğüm kadarıyla nerede var? Apple TV'de var. Google Play'de var. Değil mi? Oralarda var. Birkaç bir yerde daha. Herhalde gözüküyor. Bakarsanız bizi mutlu edersiniz. Yine diyorum inşallah beğenirsiniz. Olur da beğenmezseniz. İnşallah beğeneceğiniz bir film bir gün yaparım. Değerli dinleyenlerim. Osman Doğan'da da fotoğraf yok demiş. Değil mi? İkimizin üstüne oynuyorlar yani. İkimizin üstüne oynuyorlar.
Günün en sevdiğim saatine 10 dakika kala yetiştim ya. Makam yeni indi arabadan Serdar. Yeni açabildim radyoyu. Selamlar, konu nedir? Abi 10 dakika kalmış ama madem günün en sevdiğin saatleri dedin. Hani sizin için akşam yemeği saati, ben geceleri yemiyorum biliyorsun. Yolda olanlar, evde ne yemek var diye düşünenler, menüde ne olursa olsun sofranın eksilmez bir misafiri vardır. Bardağı dökerken şöyle köpüren, her yudumda içinizi ferahlatan, artık ben adını söylemesem bile sizin ha sarı yer kulağı diye eşlik ettiğiniz. Yanında ister güzel bir ev yemeği olsun, ister hızlıca söylenen bir pizza. Ama bizim sofrada bizim tanıdık o samimi lezzet yakışır. Eve dönerken bakkaldan, marketten sarıyer kolayı kapmayı unutmayın. Sofranızın neşesi yerine gelsin. Afiyet olsun. Kulaklarınız bende kalmaya devam etsin. Ben bu arada sarıyer kolayla dün görüştüm. Ayarlayacağız, takım çıkartacağız. Eski sistem, gazozuna maç yapacağız sevgili arkadaşlar. Halı sahayı falan ben ayarlayacağım. Öyle bir ayaküstü konuştuk, tamam dediler. Tamam dediler.

Filmi nereden seyredebiliriz? Abi film galiba şeyde de var. YouTube'da da var. Ben hemen bir bakayım. Yapım şirketimiz YouTube'a eklemiş olabilir onu. Eklemişti ama kaldırmış da olabilir. Çünkü bir iki platformda da gördüm ya. Hemen bakayım şimdi ben. Madem kendi filmimiz, bakayım hemen. Direkt Son Şaka diye aratayım, bakayım çıkacak mı YouTube'da. Fragman çıktı. Son Şaka, fragman, Son Şaka. Abi galiba kaldırmışlar, evet, şeyde olunca. Evet, galiba kaldırmışlar. Bakayım bir şuradan, bir saniye yine bakayım.

Üzgünüm canım abim, kaldırmışlar. Evet. Film komple vardı ama artık. Demek o orada seyredildi çünkü sağ olsun. Hani YouTube kitlesi sağ olsun seyretmiş orada. Seyredince demek platformlara vermişiz demek ki. Vallahi YouTube'da olmadığını şu an sen yazınca fark ettim. Bak bana sözüm var, bir daha film yaparsan beni oynatacaksın. Tamam canım, yaparsak film dizi. Birkaç şey var. Birkaç dinleyiciyi not almışım. Bende bir defter var, yazdım ona. Onda yazıyorsan tamam, sorun yok. Ama yazmıyorsan söz vermemişizdir. Ama 3-4 dinleyiciye verdik. Söz oynatacağız yani.

Son şakayı ilk seyrettiğimde bir radyocu için fazla bir film yazmıştım sana. Sen de böyle diye diye radyocuları sadece radyoda bıraktınız deyip gülmüştün demiş efendim. Öyle. Öyle. Ben bunu sinema filmiyle alakalı değil de şimdi bir köşe yapıyorum mesela. İlla etrafımdan birisi şey diyor. Abi bunu YouTube'a yap. Başka bir şey yap. Abi bunu Instagram'da yap. Abi abicim radyoya kim ne yapsın? Gözünü seveyim ya o zaman. Hani ben bunu YouTube'a yapayım. Öbürküsünü TikTok'a yapayım. Bir başkasını Instagram'a yapayım. Radyo kim ne? Zaten benden başka yapan yok. Yani ne yapayım? Radyo biliyorsun yani radyo. Biz koca Türkiye radyolarında 3 kişiyiz abi. Yani o da diğer 2 çocuk amatör olarak ilgileniyor zaten. Onun için... Ama en başından beri böyledir bu. Yani radyo mu? Ah, keşke radyo değil televizyona yapsaydım bunu. Çok böyle teklifler gelmiştir. Sadece bana değil her meslektaşıma. Hani bunu abi bunu radyo değil de televizyona mı yapsan? Bunu televizyona şimdi de mesela şey abi bunu radyo değil acaba bunu YouTube'a mı yapsan? Acaba bunu işte oraya değil de TikTok'a mı yapsan filan diye. Mesela bana çok yani her sene 2 kere 3 kere teklif geliyor mesela. Abi radyoda yaptığın yayın var ya evet. Abi bunu TikTok'a yapsan var ya üf. O üf ne mesela üf ne para kazan. Demek ki dışarıdan bakınca paraya ihtiyacın var gibi gözüküyor. Demek ki. Abi bunu var ya YouTube'a yapsan ne kazanırsın ya falan. Neyse siz kazanmıyoruz bilin. Böyle daha iyi. böyle daha iyi yani ama. Radyo biz bir kişi daha fazla dinlesin diye canımız çıkıyor sevgili dinleyenler ya. Yani radyo candır. İnşallah keşke biz bir dönem yapmaya başladık. Hala yapıyoruz. İnşallah hani yapabildiğimiz sürece de yapacağız. İnşallah bizden sonra da birileri yapmaya devam edecek inşallah. İnşallah yani. Ama bir kişi daha fazla dinlesin diye canımız çıkıyor işte. Beni de not alır mısın? Abi yok yeni şey yani yeni bir not almayayım. O defteri de zaten bulmam lazım. Yani bulmam lazım dedim kayıp değil de birkaç dinleyiciye evet sözüm vardı. Aslanımın devamını çekersek size bir sürprizim var. Onda sizi şey yapacağız. Yani yazmış olduklarımıza bir şeyler yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Bak görüyor musun işte? Dur bakayım şöyle. Nerede? Şuradan. Ha, bakayım. Bak forma isteyip kazanamamış. Yani kazanamamış diye forma istemiş görmemişim mesajı. Şimdi bana yapıştırıyor mesela görüyor musun? Forma istemiş. Mesela eve gittiğin zaman yenge yemek yapmadığında yengeye de böyle konuşabiliyor musun? Hani komşu senden şöyle daha iyi şöyle güzel yemek yapıyor falan. Git bunu yengeye de konuş görelim hadi delikanlı görelim. Ama maalesef göremeyeceğiz. Maalesef göremeyeceğiz ama. Yani maalesef. Sonra dur bakalım şuradan şöyle. Ha, dur. Beni de yaz ben de oynarım demiş. Ya dur abi hani şey Şafak Sezer'in bir repliği var ya. Abi ben daha kendimi kurtaramadım ya. Size ne yapayım ben şimdi yani? Ben daha kendimi kurtaramadım yani. Bitiriyor muyuz Hüseyin? Tamam bitiriyoruz. Mevzu biter. Biz ufaktan ufaktan gider sevgili dinleyenler. Önce saat 16'da Serdar Trafik'te de sonra gece saat 10'da Serdar yayında da görüşünceye dek olur da bize ulaşmak isterseniz Twitter Serdar Gökalp, Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir değerli dinleyenlerim alemfm.com. olarak bulunabilir. Şimdi sinema filmi falan bahsettik. Herkes onun adını yazıyor. Aa film mi vardı biz bilmiyorduk falan diye. Vallahi hiç kızılacak bir şey yok. Ben çok üzülüyorum aksine. Çünkü çok talihsiz bir döneme denk gelmişti. Perşembe günü sinemalara çıktık. Ben insanlara işte gidin hadi bilet dağıtıyoruz. Hadi şöyle yapıyoruz. Hani kurumlardan falan 10 binler 20 binler falan bilet alındı. Perşembe günü vizyona çıktık. Cuma günü Türkiye işte bir 7 gün kapandı. Bir 9 gün kapandı. Birazcık talihsizlik yaşadık. Onun için bilmemeniz maalesef. Hani filmin hem oyuncusu hem emektarı olarak bilmemeniz üzülerek söylüyorum normal. Çok talihsiz bir tarihe denk geldi ama filmin adı Son Şaka. Çeşitli platformlarda var. Bakarsanız sevindirirsiniz. İyi geceler diliyorum. Önce saat 16'da sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun. İnşallah haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar Yayın'dayız sundu.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.